kollardan, bal sürülen dodayaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalelerin yanayaklardan, bal sürülen

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız bir Azerbaycan türküsüyle başlıyor. Bahar gelende mende, Hale Gür sizinle.

Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'un sesinden dinliyoruz. Bir şu histemkar yine saldı beni derdi.

Dağdan acı poyraz acılar, yukarıda kuru çamlar gıcılar. Suya giden mor belikli bacılar, aranızda nazlı yârim var mola. Medine Köseoğlu'ndan alınan bu türküyü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim. Ercan Başalan'dan alınan bu Kütahya türküsünü Özlem Elitaş söylüyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle Seher Yeli devam ediyor. Ordumuz gitti, Muş'a dayandı. Tuncay Kemertaş sizinle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. İlim, ilim bilmektir. Yavuz Top sizinle.

adımız miskindir, bizim düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem.

biz kimseye kin tutmayız, ağyar dahi dosttur bize. Nerede ıssılık var ise mahalle

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler ise E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalarla girebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyaların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik temas trafiği yeniden hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saat kritik görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı ise şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16.00'da Corendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzonspor. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın. Bugün 10 Ekim 2026 günlerden cumartesi. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından Hazan mevsiminde sıcacık ılık bir selam göndermek istedik her birinize. Efendim, yorucu bir mesai haftasını geride bıraktıktan sonra hafta sonunun yaşanacağı bu ilk günde yine de çalışanlar vardır. Gününüz aydın, hayırlı, uğurlu, bereketli ama en önemlisi sağlıklı olsun efendim. Bendeniz mikrofon başında Sabahat Aslan, program yapımcımız Ahmet Şenses ve sesleri sizlere kumanda masasında bulunarak ulaştıran sevgili kardeşim Hüsnü Aslan'la birlikte gününüzü güzellikle kucaklamanızı dileyerek hemen ilk türkümüzü sunalım. 3 saatlik bir zaman diliminde alışılageldiği gibi 7.30'da size yol durumu hakkında biraz bilgi aktaracağız. Ardından saat 8 olduğunda sizin bölümünüz başlayacak. Hava durumunu da elbette şöyle bir gözden geçirdikten sonra. Evet, güzel bir cumartesi olsun diyerek bir gurbet türküsü sunuyoruz. Ve Zara seslendirecek. Hemen gurbete bir selam gönderelim. Sıladan gurbete, gurbetten sılaya gönül birliğiyle.

Saatimiz 7.12'yi gösteriyor. Efendim TRT Türkü'de sabah bir cumartesi günü yine yayında. Ve bizler İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü postamızla radyomuzdan sizlere ulaşıyoruz. Eğer şimdi uyandıysanız tekrar günaydın, gününüz hayırlı olsun efendim. Ve bugün tabii yine mesaiye devam edecekler vardır. Onlar da belki biraz sonra yola çıkmışlardır, çıkacaklardır. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ama sürekli yollarda olanların da yolu açık olsun. Tez vakitte sevdiklerine kavuşsun. Özlem giderilsin. Efendim İstanbul Radyosu stüdyolarında yayınlanırken programımız bu güzel repertuarı sizlere hazırlayan Ahmet Şenses, sesleri de ulaştıran Hüsnü Aslan. Gideriz bir ikimiz, şeftalidir yükümüz dedi Olcay Köker. Yücel Paşmakçı Cennet Mekan hocamızın Remziye Karayel'den derlediği bir Tekirdağ Şarkör türküsüydü. Şimdi Gülay Özel ve Erol Köker'i birlikte dinleyelim. Bir Kırklar Eli türküsü Faruk Yılmaz'dan derlenmiş. Arzum dağlarda gezersin diyecek. Ardından da Edirne'yi dolaşarak Trakya'ya bir selam gönderelim. Havva Karakaş'ın sesi ulaşsın size. Çarşıdan aldım pirinci desin ve türkülerle yolculuğumuz devam etsin.

Efendim Hava Karakaş çok da güzel, keyifli okumuş, canlı canlı bir Edirne havası. Şimdi diyorum ki stüdyoda sevgili kardeşlerime cumartesi günü için şöyle uykudan bile uyandıracak bir dinimizim sağladı. Edirne'ye selam olsun, ne güzel. Efendim bütün meslek dallarında çalışanlara kolaylıklar diliyoruz ve devam edelim. Edirne'den şöyle bir Bursa havasına doğru gitmek lazım. Rüstem Avcı bu kez diyecek ki meşeli dağlar meşeli, yöre ekibinden derlenmiş bu türküyle de Bursa'ya bir selam gönderelim.

Emel Taşçıoğlu'nu dinledik. Pınar baştan bulanır, iner dağı dolanır dedi. Ve Mekut Der'den Mehmet Özbek hocamızın derlediği Çanakkale Biga türküsü. Efendim şimdi size bir de Tülin Berbergil dinletelim. Yılmaz İpek'in Yöre ekibinin derlediği Kütahya türküsüyle Akçaoğlan yolunu duman mı aldı desin. Sonra da yol durumunu gözden geçirelim.

0: yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yolda bulunanlara hayırlı yolculuklar dileyerek bazı yollardaki yapım onarım çalışmaları nedeniyle değişen trafik güzergahları ve yol akışı hakkında bilgi aktarmak istiyoruz. Karayolu Genel Müdürlüğümüz bu bilgileri bizlere ulaştırıyor ve biz de sizlere bazı bölümler hakkında bilgi verelim. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ila 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı durumda. Ulaşım tam tersine Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yönünden çift yönlü yani gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu Çanakkale yönünde Belen Viyadiği'nde 2 ila 4. kilometreler arasında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılıyor. Trafik akışı sol şeritten sağlanıyor. Çanakkale yönünde sol ve orta şerit kapatıldığından akış sağ şeritten ve emniyet şeridinden devam edecek. Bu bölümde lütfen işaretlere dikkat ediniz. Otoyolunun sıvarış noktasında bulunan Hadımköy ve Çatalca kavşağı arasındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonunun derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara yönünde şerit daraltılması var ve trafik akışı kontrollü şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönünde 0 ila 4. kilometreler arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları olduğu için trafiğe kapatılı durumda bu güzergah. Akış İzmir-Ankara yönünden çift yönlü olarak yine devam ediyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ve değerli dinleyicilerimiz, Diyarbakır-Siverek yolunun 25 ila 27. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle trafiğe kapatılı durumda akış tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Özellikle bu tek şeritten çift yönlü olan bölümlerde lütfen hatalı sollamalardan kaçınınız. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 20 ila 22. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları zorunlu. Malatya Havaalanı yolunun 16 ile 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğu için yine sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çok büyük önem arz ediyor. Karabük-Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında 10 Haziran tarihinde başlayan çalışmalar yine devam ettiği için Ankara yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak devam ediyor. Daha geniş bilgi edinerek Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerini lütfen kontrol ederek yola çıkınız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.46'yı gösteriyor. 10 Ekim Cumartesi günlerden efendim. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere canlı canlı. Hafta sonu olmasına karşın tabii mesai devam ediyor ama dinlenmek üzere bugün güne başladınız. İnşallah sağlıklı, hayırlı, uğurlu bir gün olur. Şöyle bir kafamdan geçti de şimdi... Böyle o kadar alışmış ki dinleyicilerimiz sabahın erken saatlerinde, hatta bülteni duyurduğumda gece saatlerinde bile hemen yazmaya başlıyorlar. Çok teşekkür ederim öncelikle bu teveccühe. Fakat bir yandan da rahmet diliyorum Özay gönlüm. Bedestene vardım şalvar isterim, şalvarın paçasın sırma isterim derken.

Bakıyorum derleyen Yücel Paşmakçı ve kaynak kişi Kütahya Türkülerin ölümsüz kaynak kişisi Hisarlı Ahmet. Bir Kütahya türküsü ve yeni kuşaktaki genç arkadaşlarım, kardeşlerim belki bilmiyorlardır ama sizlerin çoğu tanık olmuştur. Yaren adlı sazıyla birçok tonda, birçok tonu birleştiren ilginç bir bağlama düzeni ve meydan sazı düzeninde bir arada barındıran Yaren adlı bir sazı vardı. Sevgili Özay abimizin, Özay Gönlü ustamızın rahmet diliyorum. Efendim bu yolda onlar bayrak açtılar. Biz de yürüyoruz kültürümüzün en güzel yapı taşı türkülerimizle. Şimdi devam edelim. Bu kez Hale Gür'ün sesi ulaşsın. Evren köyün alt yanında bostanı, Can Fadimem bir man giyer fistanı dedi. Ancak bir de iki keklik bir kayada ötüyor dedi ya. Ahmet Turan Şan uzun yıllar TRT İstanbul Radyo

Efendim il il diğer diğer dolaşıyoruz. Önce Uşak'ta bir yolculuk yaptık. Hüseyin Ayhan'ın İblak Mehmet'ten derlediği türküyle Hale Gür'ün güzel sesi ulaştı kulaklarımıza. Ardından Denizli Acıpayam'daydık. Talip Özkan yöre ekibinden derlemiş bir başka büyük usta, Hoca Talip Özkan tabii ki. Oğuz Doğan Cengiz seslendirdi. Belin başı tozlu mozlu, kız seni seven oğlan sözlü dedi. Şimdi rahmetle yad ettiğimiz yine sevgili arkadaşımız Emin Akmeşe'nin güzel sesi de yadigar kaldı. O da diyecek ki aşağı yoldan çıktı aldıramadım. Salih Uran'ın Kadir Türen'den derlediği bir Burdur Altın Yaylı türküsü.

0: hava durumu.
1: Dencilerimiz Eylül sonundan itibaren oldukça yoğun yağış alan illerimiz oldu ve sonbahar mevsimini böyle başladık. Ekim ayının ortalarına geldiğimizde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık değerleri birazcık yükselmeye başladı ve kuzey iç batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyretmeye başladı. Rüzgar da daha kuvvetli eserken orta kuvvete düşen bir seyir yaşanıyor. Ve Meteoroloji Genel Müdürü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde de iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bu aralar yoğun olarak yaşanıyor. Bazı illerimizin sıcaklık değerlerini aktaralım. Bursa 28, Çanakkale 26, İstanbul 25, Kırklareli 27, Denizli 29, İzmir 28, Manisa 29, Muğla da 28, Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Ankara 25, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da 25, Bolu 27, Düzce 28, Kastamonu 25, Zonguldak 23, Amasya 27, Rize 23, Samsun 24, Trabzon 23, Erzurum, Kars 17, Malatya 23, Van 18, Diyarbakır 27, Mardin 25, Siirt 26, Şanlıurfa 29 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.09'u gösteriyor. Hep diyorum ya, tam bu dakikalarda meteorolojik görünümü aktarmış oluyoruz. Ve türkülerimiz bittikten sonra da hemen anons vakti geliyor. İlginç bir tesadüf, bazen tevafuk diyorum buna. Efendim rahmet olsun, yine bir dönemin usta seslerinden biri. Rahmet olsun Fatma Türkan Yamacı. Ne güzel sesi yadigar kaldı bize. Ahmet Yamacı Konya'dan derlemiş Ali Ulvi Erandaş'tan bu türküyü. Konya'ya bir selam göndermiş olalım. Dedi ki, ayağına giymiş sedef nalini, aşka düşen kimse bilmez halimi dedi. Ve biz de rahmetle yad ediyoruz. Bu usta sesler bizim için çok önemli. Efendim tabii ki ondan önce Celal Güzelses o güzel türküyü söyledi ya. Kızın adı Dudu, o da güzellerin adı dedi. Bu türküyü de yine Ahmet Yamacı hocamız Mehmet Görgülü'den Antalya türküsü olarak derlemiş. Birbirine yakın türküler efendim. Şimdi bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü dedik değil mi? 1992 yılından beri Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu var ve bu Dünya Ruh Sağlığı Örgütü bunu diyor ki, toplumda ruh sağlığının, kişilerin böyle ruh sağlığının daha dikkatle takip edilmesi, huzurlu olunması ve sağlıklı olması yönünde bir farkındalık dedikleri, işte psikolojik durumların daha güzel olması için güzel çalışmalar, etkinlikler yapılan bir dönem. Efendim bizim türkülerimiz ruha şifa, o nedenle bu bölüme baktardım sizlere. Hani müzikte terapi oluyor ya, müzik ruha şifadır biliyorsunuz. Bizim geçmiş dönemlerden, kadim tarihimizden beri şifanelerimiz var ve oralarda musiki terapiyle güzel bir ruh tedavisi oluyor. Dilerim ki sağlıklı, huzurlu olsun. Toplumda ruh sağlığının önemi de çok önemli ve herkesin ruh sağlığı, beden sağlığı Allah'tan dilerim ki daim yerinde olsun. Bu bölümde sizlerden gelen çok güzel mektuplar, iletiler var. Her biri diğerinden daha güzel. Ve bütün dinleyicilerimiz birbirleriyle o kadar güzel de haberleşiyorlar ki, türkülerin yoldaşlığı bu nedenle çok önemli. Biz bir de sizlere diyelim ki efendim, kısa yazdığınız bütün metinleri çok daha rahatlıkla okurum diye düşünüyorum. İsimlerinizi eksik bırakmak istemiyorum. Hadi Hüsnü Aslan bir türkü daha ulaştırsın. Sonra da sizlerle gönül gönüle bir sohbet edelim bakalım.

8.19'u görüyoruz saatimizde. Efendim bir Mulis Akarsu türküsü dinledik. Sivas Kangal'a uzandı yolumuz. Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Çok da istemiştiniz. Ve ondan önce Neriman Altındağ Tüfekçi. Elbette bir kilometre taşı. Türküler yolunda adanmış bir ömür. Herkesin, bugünkü kuşakların dahi Neriman hocası efendim. Ve sizler de tahmin ediyorum şimdi onu dinlemiş olmaktan büyük mutluluk duydunuz. Ne güzel bir Ankara türküsü okumuş. Bütün türkülerdeki yorumu çok özel. Sarı Sözen hocamız Ayşe Tokyay'dan derlemiş bu türkü ve meşeli dağlar meşeli içinde halı döşeli dedi hocamız. Rahmetle yad ediyoruz. Efendim saatimiz 8.19'u gösteriyor. Sizlerden gelen bütün güzel iletiler için tekrar tekrar teşekkür ederim. Eğer şimdi ulaştıysa sesimiz sizle. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz ve biz İstanbul Radyosu stüdyolarında yapımcımız Ahmet Şenses, kumanda masasında sevgili kardeşim Hüsnü Aslan'la birlikteyiz efendim. Ben Deniz Sabahat Aslan, sevgili şair Koray der ki evimizin kızı, beni çok mutlu ediyorsunuz efendim. Her birinizin evinde misafir olmak şereftir bizim için. Siz de programımıza tekrar hoş geldiniz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Mesaisi devam edenler de işi gücü rast gelsin diyerek Allah'a emanet olsunlar. Ve tabii ki güvenlik güçlerimiz sınır boylarındaki Mehmetçik. Bu ülke için çalışan, alın teri döken herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Her birine sonsuz teşekkürler güzel ülkem adına. Ve Fahri Özdemir der ki yer fıstığının başkentinden Osmaniye'den günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Siz de safalar getirdiniz programımıza efendim. Osmaniye İli Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis arkadaşlarıma türkü armağan olsun diyor. İyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Abdurrahman Aksoy bu cumartesi sabahı yine Ankara'dan selam olsun derler. Aleyküm selam. Mutlu huzurlu bir

Hafta sonu olsun inşallah sizin deyiminizle ve biz de sizin dostlarınıza, sevdiklerinize bir türkü armağan ediyoruz. Saygı, sevgi bizden efendim. Güzel bayrağımızdaki görsel için de ayrıca teşekkür ederim. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Türküyü de eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize ve oğlu Osman Bakan için isterler. Recep Kalkan, Afyon İsçehisar'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar dileyerek başlıyor ve tüm türkü dinleyicileriyle Bahçeli Belde halkına türkü armağan ediyor. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlamış bizi ve çok teşekkür ederim. Osmanşehir İstanbul Ok Meydanı'ndan her zamanki gibi torunu Ege'ye türkü ister ve Emet Azant Köyü'ndeki Süleyman Büroğlu'a armağan bir türkü isterken bize hayırlı yayınlar dilemiş. Sağ olunuz. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan selamlıyor. Çok teşekkür ederim. Günaydın Gülden İbiş İmamoğlu. Sevgi bizden de size Denizli'ye. Mehmet Çay hayırlı sabahlar diyor. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden tüm dostlara teşekkür ederim o güzel çamlar için. Mehmet Ali Ak Yıldız Kocaeli Derince'den TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki eser armağan olsun derken Adıyaman'dan selamlıyor Veli Özdemir, gününüz güzel olsun. Yılmaz Can Türk, günaydın güzel insanlar, hayırlı sabahlar diliyorum diyerek Giresun Esbiye'den kucak dolusu selamlarını ulaştırmış. Ve bugün bütün dinleyicilerimiz ortak bir geçmiş olsun dileğinde bulunuyorlar. Bizim çok çok iyi bir dinleyicimiz sizler gibi sevgili Turan Akman Erkılıç hocam dün bir operasyon geçirdiler. Sağlıklı günler diliyorum. Bütün dinleyicilerimiz size geçmiş olsun dilekleriyle sağlık şifa dualarını ulaştırıyorlar ve şimdi şifa olsun diye Hüsnü Aslan iki türkü ulaştırsın.

Saatimiz tam 8.30'u gösteriyor efendim. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yayındayız. TRT Türkü'de sabah birbirinden güzel türkülerle bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Biliyoruz ki ruhunuza iyi geliyordur türküler. Yolda olanlara tekrar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Önce Arzu Akmeşe'yi dinledik. Bir güzel aşıklama seslendirdi Sivas Kangal'dan. Haydar Yiğitler'den derlenmiş. Yüce Dağ başına kar yağmış gibi ağrıp duruyor kar belli belli dedi. Ardından da rahmet olsun Malatya Arguvan türkülerinin çok önemli bir kaynak kişisiydi Zeki Salman. Kendisini tanımıştım. Son derece naif ve güzel türkülerle yüreğimize dokunan biriydi. Muharrem Temiz seslendirdi. Kapının önünde önlük dikeyi, yürüdükçe ince belin bükeyi. Ve Instagram'dan bakalım dinleyicilerimiz bize hangi cümleleri ulaştırmışlar. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıçık'tan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Ahmet ve Nurhan Kılıç Sivas Gemerek'ten selamlamışlar bizi. Bir ara ben mırıldanacağım istediğiniz türküyü, merak etmeyin. Mırıldanmamı istiyorsunuz, hep diyorsunuz ki canlı canlı okuduğunuzda çok iyi oluyor Sabahat Hanım. Tabii son zamanlarda biraz gönlüm kırgın, bir vurgundayım. Sizler beni tanıyorsunuz efendim. Ben sizi asla kırmam. Hüseyin Yavuz der ki teşekkür ederim güzel cümleleriniz için. Hayırlı programlar. Kastamonu Çatal Zeytin Dağ Köyü'nden dinliyorum sizi ve TRT ailesine türküyü armağan ediyorum. Kastamonu türkülerimiz tabii ki var programımızda. Mithat Çatlakaya Alıdağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen tüm dostları selamlıyor. Ve Berlin'den İsmail Yalabuk TRT türkü dostlarına iyi yayınlar dileyerek güzel günler dileği de var aynı zamanda. Seyda Alas Adana'dan sevgiler demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ederiz. Sübeyde Hanım'la bütün sevdikleriniz için türkü tabii ki okuruz. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 Pazar yerinden yine bizi selamlamış. Aleyküm selam, saygı bizden Deniz. Denizli'den Yunus Şen Ocak da selam gönderiyor. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden sevgi selam diyor. İyi yayınlar dileğiyle birlikte. Ali Cengiz huzurlu günler olsun demiş. Gönlü güzel insanlar. TRT Türkü dinleyicileriyle türkü dostlarına, yapım ve yayın ekibine Bozkır'ın ortasını Kırıkkale Bahçılı'dan selam gönderiyorum. Aleyküm selam. Ve Aşçı Hamza Bey bugün diyor ki Hamza Gelik Giresun'dan Van'a doğru yolculuk başladı. Eseri kaptan şoförlerimiz Asım Koç ve Yusuf Koç'a yolculuğumuzu armağan ediyorum. Efendim TRT Türk'ü dinleyin, yol kısalır. İnanın ki sizin kulağınız bizde, bizim de gönlümüz sizde. Allah sağlıkla varmayı nasip etsin. Ali Cengiz diyor ki huzurlu sabahlar, huzur içinde o karşılıksız sevgiyle gönlümüzü birbirimize sevgiyle yakınlaştıran TRT Türk'ü sevdalısı gönüllere, türkü dostlarına, yapım yayın ekibine, türküyle geçmişten geleceğe yöre yöre gezdiren, yurdumun güzelliklerini ve gönlü güzel insanları anlatan programa çok teşekkür ederim. Huzur bulduğum yerdir TRT Radyo. O halde huzurumuz daim olsun diyerek bu kez Adile Kut Karatepe'yi dinleyelim. Adıyaman'a gideceğiz. Emin Aldemir Ragıp Binzat'tan derlemiş. Altın yüzüğüm kırıldı, siyah düştü duruldu. Dediler yarın gelmiş, ince bellerim kırıldı.

Bahçelerde bal erik, dallarını eğerik, bize harputlu derler, biz güzeli severik. Efendim Hasan Özel yorumuyla, bu güzel Elazığ türküsüyle selam gönderelim Gakkoşlar diyarına. Vasfi Akyol'dan derlenmiş bu güzelim türkü. Ve istekleriniz, dilekleriniz bize ulaşırken çok güzel cümleleriniz var. Her birinize kalbi duygularımızı teşekkür ederiz. Efendim hep söylerim, benim yuvamdır TRT ve TRT Türkü'de sizlerin seveceği, beğeneceği programları hazırlayabiliriz. En güzel biçimde ulaştırmak için gerçekten bütün ekibimiz canlı başla çalışıyor ve biz sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yurdumuzun güzel insanları da gurbetten sılaya, sıladan gurbete sesimiz ulaşıyor. Dört bir yandan yazıyorsunuz. Cumali Göncü günaydın, mutlu sabahlar dileyerek Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlarını da unutmamış. Suna Kocak tabii ki diyor ki bize harputlu derler, güzeli severik. Ve Gürol Seçil Kara yatağından selamlıyor bizi. Yatağın halkına da armağan bir türkü istiyor. Sizsiniz harika olan efendim. Hatice Ünal Acıpayam Gelekçi'den yazıyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir yaşam sizinle olsun efendim. Zeki Gün Burdur Esenevler'in sesi. Evet, ben öyle derim her zaman. Sevgiler, selamlar bizden de efendim size. Çok sevdiğiniz o muhteşem eşiniz Nafiye Hanım'la, çocuklarınızla, torunlarınızla, tüm sevdiklerinize türkü armağanı bendenizden. Her zaman TRT Türkü dediğiniz gibi. Ve taşın aş olduğu Asilşehir'den kim yazar? Ali Yöntem. Sıradaki türküyü Ziya Süldür Mehmet Dileri Hüseyin Güven için istemiş. Hay hay. Turan Akman Erkılıç hocam, iyi ki sağlıklısınız, bize yazdınız. Dedi ki TRT Türkü müdavimleri, can arkadaşlarım, türkü severler. Dün Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde operasyon geçirdim. Oldukça zor oldu. Şimdi bir parça iyiyim. Sizleri dün dinleyemedim ama uzun sürdü. Bugün şükür sizlerleyim. Şükür, geçmiş olsun, sağlık diliyorum. Vallahi sizin için program sonlarına doğru süreyi ayarlayıp canım Ahmet Şen sizin hazırladı repertuar arasına bir ay doğarı katacağım. Durak Çağatay, Erzurum'a selamlar olsun. Nide Özer, Nuri Özer, Nide'nin özel sesidir efendim sevgili öğretmenimiz. Ben de mutlu bir cumartesi diliyorum. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam gönderiyor. Her zamanki gibi Sultan Hanım'la çocuklarına ve tüm Musalar Yeniköy halkına programda türkü armağan ediyor. Hastalara şifa dilemeyi unutmamış. Çok teşekkür ederim. Ve Osman Çokyaman, Bursa Osman Gazi'den herkese selam olsun diyor. Aleyküm selam. İşimi de kolaylaştırmışsınız. Sağ olunuz. Rıza Yakın, Ayhan Çat, Hacı Tosun, Halil İbrahim Didin, Fevzi Akşen, Hüseyin Kaya Şipşak, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Mehmet Yılmaz, Mustafa Aylay Demir, Aykut Türk, Zeki Gün, İlyas Aydın, İlyas Nazeden, Coşkun Bakan, Türkan Tanrıverdiler, Zeynep Öztürk, Fatma Zengin, Nevin Kek, Mehtap Kar ve gerçekten bütün dinleyicilerimizin adını saymak isteriz. Bana yardımcı oldunuz. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlıyor. Değerli Şaban Dişi, ne güzel cümleleriniz. Yapım ve yayında emeği geçen çalışanlarımıza, türkü sevdalısı yüreklere gönül dolusu selamlar göndererek güzel de bir hafta sonu dilemiş. Kızılcahamam türküsünü bir ara çalarız. Şimdi iki güzel türkü var sırada. Önce bir aşıklama Nursaç Doğan Işığın sesinden, Aşık Daimi'den tabii ki Erzincan Tercan'a ulaşacak yolumuz. Nida Çökçü hocamız derlemiş. Ey Şahin bakışlım, bülbül ağzım, bir eli kadehli bir elim sazlım. İşte ben gidiyorum, kal ahu gözüm, ne sen beni unut ne de ben seni.

Efendim 8.49'u buldu saatimiz. Birbirinden güzel türküler size ulaştı. Tuncay Kemertaş'ı dinledik az önce. Güzel bir Celal Güzel ses türküsüydü. Tabii ki Diyarbakır'dan seslendik. Az kaldı bayram ola, kolum boynuma dola dedi. Ve biz de dinleyicilerimizin isteklerine, cümlelerine devam edelim ses vermeye. Halil Albayrak, sabahınız nur, gününüz aydın olsun diyor Samsun ilk adımdan. Değerli hocam ve çalışma arkadaşlarına hürmetler bir mukabil. Sıradaki türküyü türkü seven tüm kardeşlerime armağan ediyorum derler. İbrahim Kaçar, güzel yurdumu güzel insanları hayırlı sabahlar deyip Eskişehir'den bizi selamlarken Kocaeli Darıca'dan da İhami Uyar herkese güzel bir hafta sonu diliyor. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden seslenirken Ahmet Dinçkan her zamanki gibi Tekirdağ'dan bize günaydın diyor. Yılmaz Can Türk, güzel insanlar selam olsun size diyor. Fındık Kentli Giresun Esbiye'den ulaşmış. Mehmet Çay da hayırlı sabahlar diyerek selamlıyor. Zeki Özceylan, Merzifon'dan selamlar diyor ve Zeki Ayazlı, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için türkü istesem olur mu diyor. Tabii ki, sizin de ömrünüze bereket, güzel sözlerinize çok teşekkür ederim. İmran Ertuğ, Ankara'dan sevgi ve selamlarımla herkese günaydın diyor bir mukabil. Sıradaki türkü kardeşim ve tüm türü dostlarına armağan olsun diyor. Fatih Çelebi, güzelim Kahramanmaraş'ımızdan bizi selamlamış. Herkese selamı var, güzel bir gün diliyor. Ve değerli İdris Şen, muhtarımız yine bizi unutmamış, sağlıcakla kalın sizde. İsmet Paşa Mahallesi muhtarı, kolaylıklar diliyoruz muhtarım. Ali Yavuz, hayırlı sabahlar diyerek Yalova'dan bize katılmış. Oğulları Selim ve Fatih ile gelin kızı Begüm'ü hiç unutmuyor, çok teşekkür ederim. Bıçak diyarı neredir? Denizli Yatağan, selam olsun Selim Onay. Osman İnan da Ankara'dan selamlıyor. Beşirli Spor, Ümit Sağlam, onun sesidir. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlıyor. Bugün türkü dostlarıyla birlikte eşim Gülçin ve oğlum Eray, kızım İrem Su, gurbetteki Hacı Beşirleri de unutmamış, onlara da türkü armağan olsun diyor. Maksut Tanış bize selam göndermişti, Instagram'dan da yazıyorlar. Erdoğan Oktay günaydın diyor Ceyhan'dan. Halil Ergün, Karabük Safranbolu'dan selamlıyor. Seçkin Sarı Çiçek, dost eline giden turnam, sıra kalırsa söz veriyorum çalacağız, olmazsa yarın okurum size. Ve sevgili Abdurrahman Aksoy yine Ankara'dan selamlıyor, huzurlu bir hafta sonu dileğiyle. Ve Hayri Merdan.

Yani Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden sesleniyor. Malik Yapar. Evet, şimdi biraz sonra size sürprizim var. İki türkü sunalım. Sonra sevgili Murat benim sesime şöyle bir güzelleştirecek. Ben sizi mutlu edeceğim. Berlin'e selamlar. Suna Koç'a selamlar. Hüseyin Şahin yine bize Almanya'dan selamlıyorlar. Efendim iki türkü dinleyelim. Sonra size sürpriz yapacağım.

Efendim 9.01'i gördüğümüz şu dakikalarda 3. saat dilimize başladık. Sizler sabah sabah Sabahat Hanım bir sürpriz yapın diyorsunuz ya, sizleri kırar mıyım? Malik Yapar Berlin'den yazdılar. Çok sayıda dinleyicimiz Ağrı'dan, Van'dan, Bitlis'ten, Ahlat'tan, Erzincan'dan, Sivas'tan, Tekirdağ'dan, Edirne'den, Keşan'dan. Hep dediler ki Mahzuni Şerif'ten, Beni Yüceler'den seyreden Dilber'i bugün okur musunuz canlı canlı? Sizi kırar mıyım yüreğimde, siz türkülerimiz efendim. Evet sevgili Murat Daydemir de o kadar güzel tonladı ki canım kardeşim, sesim güzel ulaşmıştır diye tahmin ediyorum. Mahzuni Şerif'in de ruhu şad olsun. Her sabah size bu güzellikleri yapmaya çalışacağız. Ahmet Şenses şahane bir repertuar hazırlamış. En güzel biçimde de kumanda masasından yansıyor size. Haftanın 3 günü sevgili Pınar Kundakçı, Temel ve bütün ekibimiz TRT Türkü'de sabah diyoruz. Ve bize Sarife Hanım güller göndermiş. Çok teşekkür ederim. İsmail Yalavuk da Berlin'den selam gönderiyor. Yavuz Bey diyor ki hayırlı programlar. Ben Kastamonu Çatal Zeytin Dağ Köyü'nden Hüseyin Yavuz tüm TRT ailesine selam gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ümmühan Bulat günaydın diyor, Ünye Saraycı Köyü'nden selam olsun. Aleyküm selam. Ve sevgili Ümmü İbiş. O kadar güzel bir cümle dizimi var ki, güzel ülkemin güzel insanları, türkü seven dostlarımız hepinize selam olsun. Muğla Dalaman'dan sevgilerle diyor. Ben işe gidiyorum, zaman zaman sizleri dinlemiyorum ama sizler türkülerimizle kalınız. Şu anda durakta servis bekliyorum. Turizm sezonunun sonuna doğru geldiğimiz son günlerde evde olduğum anlarda hep TRT Türkü. TRT Türkü ailesine yüreğinize sağlık. Sizin de gönlünüze sağlık. Siz de güzel günler görünüz. Adnan Tı günaydın diyor, güneşli bir Giresun Esbiye Köyü'nden selam olsun. Irmak Cemre Gökçe ve eşiniz Lütfiye Hanım için türkü var. Mehmet Kozan Adana Sarıçam'dan sesleniyor. Yolda olanlara kazasız belasız yolculuklar, mesaide olanlara da hayırlı işler, bol kazançlar, çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum Uşvartu'dan Emir, iş arkadaşlarıyla birlikte. İnşallah sevgili Kubilay Dökmetaş'tan vakit kalırsa bugün yoksa yarın mutlaka türkü dinleteceğiz. İskilip'ten Çarşı'nın doçenti Recep Budur selamlıyor bizi. Bağdı Sabah selam söyle benden o yâre. Tabii ki Yıldıray Şunlar'dan da ölümsüz bir yorumdur. Sivas'tan sevgi selamlar diyor Fahri Keser, ama bugün cumartesi bol bol türkü dinleyelim. Az önce ne güzel türküler söyledi. Aşka düştüm yeni dedi Münevver Özdemir. Bedri Orjan'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Mardin türküsüyle Mardin kadim şehre selam olsun. Şimdi İlhan Erten'e rahmetle yad edelim. Çok güzel bir sesti. Necla Akben ustamız Yusuf Muin'den derlemiş bu Kars türküsünü. Geyip dilli tumanını. Hadi bakalım Sekine Daygız'ını dinleyelim. Kars'a da bir selam olsun.

9.10'u buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimizden de dakikalar aldık. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yayındayız TRT Türkü'de sabah. Efendim canım arkadaşım Nuray Hafiftaş ne güzel sesi yadigar kaldı. O güzel gözleriyle ufkumuzda canlanıyor resme. Rize'den bir türkü seslendirmiş. Gökte ay yıldız mısın demişti. Ve biz de sevgili Nuray'ı bir kez daha sevgiyle anımsıyoruz. Ruhu şad olsun. Ve bu arada sevgili Necla Akben ablam biliyorum bizi dinler sıklıkla eğer yolculuğu yoksa. İlhan Erten'in okuduğu türküyü, Kars türküyü de o derlemişti söylediğimiz gibi. Onun hemen ardından Artvin Şavşat türküsü benzer bir türküydü farkındaysanız. Durmuş Yazıcıoğlu Teoman Genç'ten derlemiş. Orhan Hakalmaz yorumuyla sallanı sallanı gelir geçersin dedi. Bu türküyü de ben şu anda bizim efendim çok sevgili kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Sevgili Rüstem Avcı ile birlikte onlar sürekli olarak Bursa illeri İnegöl'de böyle kulakları bizdedir. Sevgili Mesut kardeşimle ailesine, Teoman Bey'e, sevgili Hünkar'a benim de armağanım olsun. Hüseyin Şahin selamlar gönderiyor yine Almanya'dan. Çok teşekkür ederim vefalı dinleyicimiz, saygı bizden. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'ten selam gönderiyor. Mutlu hafta sonları dileğiyle torunları Aliye Emir, Asaf Miraç ve Gökçe Beril için türkü istiyor. Günaydın Şaban Günhan, günaydın Hüseyin Erçolak, Afyon Karahisar'a selam olsun. Sıradaki türküyü de Tunahan ve Alperen'e hediye edelim. Recep Kalkan selam olsun Afyon İsçehisar'a. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden bizi unutmaz. Tabii ki polislerimize, askerlerimize de hep türkü armağan eder. Var olsun. Hasan Cengiz bütün dostları selamlıyor ve türkü dostlarından Alim Keleş, Tahsin Uysal Şaban, Özkan Özcan Keleş'le Şükrü Gökler ve bahçede meyve toplayan tüm Laralılara gelsin. Lara'ya türkü armağan ediyor. Evcan Arca Başı, Erdoğan Avcıbaşı ile birlikte isim benzerliği soy isim benzerliği ile oluyor bazen aynen. Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Bey Çevriye Hanım'a eşine türkü istemiş. Nevzat Bey Yozgat'a selamlar olsun. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden selamlıyor. Türküyü de eşim Fatma torunların Recep ve Eren için armağan etmek isterim der. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan saygı selam diyor. Bir mukabil efendim TRT'nin güzide personeli türkü armağan olsun diyerek dualarını da gönder dermiş. Allah razı olsun. Sedat Uzun günaydın diyor. Tokat'tan selamlıyor bizi. Alparslan Çolak herkese sağlıklı, huzurlu bir gün dileyerek Antalya, Kayseri, Develi, Tombak köyümüzün üzümlerini yemeye bir de Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı'nı dinlemeye talip. Peki efendim inşallah vakit kalırsa. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyü ne güzel bir görsel. Mustafa Terli de Kayseri'den günaydın diyor. Ceyran Şimşek Ayar gününüz aydın olsun TRT Türkü ailem diyerek Samsun Atakum'dan selamlamış bizi. Köksal Kılıç Zonguldak Kozlu'dan günaydın diyor. Hüseyin Coşkun Kayseri'den selam gönderiyor bize ve Mehmet Turan da Kahramanmaraş Afşin'den Afşinliler için türkü istemiş. Çanakkale Biga'nın sesi de Ahmet Arslan. Mustafa Fenercioğlu yayın ekibimi selamlar. Güzel bir hafta sonu olsun. Tabii mümkünse diyor. Müsaade ederseniz estağfurullah efendim. Bütün sevdiklerimize bir türküye ortak olmak isteriz. Antalya'dan saygı, sevgi, selam. Bir mukabil türküler sizin için efendim. Ben anons etmeyeyim, sürpriz olsun.

Efendim 9.19'u görüyoruz saatimizde. Cumartesi yayınımız Türkülerin Güzelliği'yle devam ediyor. Ve bir Karadeniz coşkusu yaşadık İbrahim Can'ın sesiyle. Ne güzel bir türkü okudu. Çıktık düzlerden dağa dedi. Cemile Cevher ustamızın repertuarımıza kazandırdığı muhteşem bir Trabzon Maşka türküsüdür efendim. İstanbul Radyosu Korosu eşliğinde seslendirdi. Bu türküyü de Trabzon'dan sevgili Emine İkinci'ye, Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal ve Canım Sıdıka Tavukçu'ya da armağan edelim. Elbette Murat Odabaşı'nın yazdığı cümleler onlara da ulaşmıştır. Ve Van'dan Hacı Ali Arlı Esselamun Aleyküm der. Erciş'ten selamlar bize ve aleyküm selam efendim. Sizin de huzurlu günleriniz daim olsun. Van, Erciş, Bitlis, Tatvan, Ahlat selam olsun efendim. Ağrı, her biri ayrı ayrı yazıyorlar. Ben deniz için güzel cümlelerinizi bütün ekibim adına aldım, kabul ettim. Başımın üstüne efendim. Sevgiler, saygılar sunuyoruz defalarca. Önder Tokur günaydın. Ali Kaya günaydın diyor İzmir'den. Güzel bir yayın diliyor. Tüm türkü severleri, türkü, TRT Türkü ailesine de selam gönderiyor. İzmir'den yine selamı var. Hasan Yalmancıoğlu'nun gününüz güzel olsun. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlıyor bizi. Arife Hanım, 50 yıllarınız çok olsun Bayram Bey. Ona türkü armağanı tabii ki benden vardır. Sait Bey bize Ankara'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ederim kolaylık dileğinize. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Ankara'nın benim için yeri bir başkadır. İstanbul'dan giderek sınava girmiştim ve Ankara Radyosu benim uğurum oldu. O günden bugüne de sizlerle birlikteyiz. Allah'a bin şükür. Abus Bakır, Hatay Antakya'dan en güzel sabahlar. Yüzünüzden hiç eksik olmasın huzur. O güzel sesinizle bizlere türküleri sunun diyor. Çok teşekkür ederim. Hatay türküleri ard arda aklıma geldi. Vakit kalırsa hangisini mırıldansam diyorum. Eşiniz Gülşen Hanım'la çocuklarınıza selamlarım olsun efendim. Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm dostlarınıza türkü armağanı var bende. Yücel Çunkuş, Denizli Çivril'den selam gönderiyor. Siz de programımıza safa geldiniz efendim. Sokak hayvanlarına karşı gerçekten duyarlı olalım. Teşekkür ederim ben de bu hatırlatmanız için. Efendim bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü ya. Gerçekten o can dostları da insanın ruhuna dokunuyorlar. Fakat böyle... İnsanın bazen canı sıkkın olunca hani dünya gözüne dar gelir denir ya, işte hepiniz şahitsiniz yakın zamanda. Belki de Allah'ım acıdan saklasın her birinizi. Acıların en büyüğünden birini yaşadım. Cennet mekan annem için halen dualarınız bana ulaşıyor. Her birinizden Allah razı olsun. Cümle sevdiklerinize, annenize, babanızı, evlatlarınızı sizlere bağışlasın Rabbim. Ve günaydın diyor Erhan Yavuz. Günaydın TRT Türkü ailem. Herkese kucak dolusu selamlar diyerek Senirkent Başköy'den selam gönderip bütün çiçekleri ulaştırmış şanlı bayrağımızla birlikte ülkemin güzel insanları. İnsanlarına selam gönderiyorum diyor. Yapımda yayında emeği geçen herkesi de unutmamış. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar diliyor. Kızlarım Pınar Karakurt Gamze ve oğlum Mehmet Tontu'ya Darendelilerle Ceyhanlılara türkü armağanımız olsun. Malatyalı benim Fahri Şemşeri olduğum bir yerdir efendim. Özellikle Doğanşehir, Arguvan, Sürgü her birini çok seviyorum. Mustafa Demir Kahramanmaraş Suluyayla'dan radyo dostlarına selam söylüyor ve türküyü de İsa Karpuz'a armağan etmiş. Kazım Ülgü, Sabahat Hocam kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden selam gönderiyor. Bizden de size sevgiler, selamlar efendim. Sıcacık selamınız ulaştı. Suna Koçak Hava Karakaşı bile not etmiş. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın diyor. Tabii ki türkülerimiz Eskişehir'e armağan olsun. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Sıradaki eseri Mübecel Ekiz Figen Binici Demir'e ve bize armağan ediyor. Ben de vakit geçirmeden türkü armağan edelim diyorum. Az önce Gülşen

Anolsun. Valla Ahmet'ten Cennet Mekan Tuncel İnan Hocam derlemiş bu ordu türküsünü. Hemen bitişiğe gidelim. Samsun Çarşamba'dayız. Faik Okutkent'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği eseri, türküyü Grup Leçin seslendirecek. Sular durulur derler, güzel sorulur derler.

Bir düğünde karşılaştık. Güldü beyazlar içinde. Konuşmadan uzaklaştık. Soldu beyazlar içinde. Yoktur her derdin tabibi. Oydu kalbimin sahibi. Dağ çöken bulut gibi doldu beyazlar içinde. Bahtım alışık karaya, gören tuz basar yaraya. Kader girince araya, öldü beyazlar içinde. Korali, bu ne gözyaşı? Boşaymış dünya telaşı. Tek hatıra mezar taşı. Kaldı beyazlar içinde.

Saatimiz 9.32'yi gösteriyor. Bir cumartesi sabahı yayındayız TRT Türkü'de sabah diyerek efendim. Bendeniz Sabahat Aslan, Ahmet Şenses'in hazırladığı muhteşem repertuarı an an sizlere aktaran sevgili kardeşim Murat Aydemir şu an kumanda masasında. Hüsnü ile paslaşa paslaşa sesleri ulaştırıyorlar. Efendim, özel bir pasaj olsun istedik. Sizler geçmişte bizim programımızı böyle anımsadığınız pasajlarınızı istiyorsunuz. O bölümlerden kesitler. Biz de sizleri kırmıyoruz ve genç bir kardeşimiz de Kubilay Dökmetaş'tan bu deyişi istemişti. Amasya'ya bir yolculuk yaptık. Dost elinden giden turna, eyle kelamı kelamı. Uğrar isen dost yoluna, söyle selamı selamı dedi. Ve Seçkin Sarıçiçek, ümit ediyorum ki çok mutlu olmuşsunuzdur. Günaydın.

Cennete Türk ailesi ve bu frekansta olan bütün yurdumun türkülü yürekleri, bir Amasya türküsü olan Dost Eline Giden Turnam adlı eseri hemşerimiz Kubilay Dökmetaş'tan dinlememize yardımcı olabilir misiniz demişsiniz. Elbette efendim, yardım ne demek, biz sizler için program yapıyoruz. Siz yeter ki bizi dinleyin. Selam ve saygı bizden. Abdurrahman Aksoy da Ankara'dan cumartesi günün güzel olmasını diledi. Şair Koreli, gerçekten çok güzel dörtlükleriniz. Kaleminiz daim olsun. Efendim bu arada Ağrı Tutak, Bayındır'dan, Muş'tan, Varto'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Cumartesi günü olduğu için sizlere daha çok türkü dinletmek istiyoruz. Ama hep diyorsunuz ki Sabahat Hocam, canlı canlı performanslar. Okurum arada, merak etmeyin siz. Ömer Akaryalı Sakarya'dan selam gönderdi. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden tüm çalışanları ve dinleyicilere selam gönderdi. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ün sesi. Afyon Karahisar'dan Hüseyin Erçolak, Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlarını ulaştırmamızı istedi. Ve tüm dinleyicilerimiz bizi asla unutmuyorlar. Kütahya Tavşanlı açık ara önde fark ediyorum. Tokat'tan da Sedat Uzun selam gönderdi. Kayseri Develi Tombalak köyümüzdeki üzümleri yemeği, bir de Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı'nı dinlemeye dediniz ya. Ben onu biraz sonra size mırıldanacağım, üzülmeyin. Çok teşekkür ederim gönderdiğiniz güzel görseller için de. Ayrıca Köksal Kılıç Zonguldak Kozlu'dan selam gönderiyor. Madenci dostlarımıza Allah saklasın, onlara kolaylıklar diliyorum. Her birisi ümit ederim ki sağlıkla, huzurla işlerine devam eder, aileleriyle birlikte olurlar. Hüseyin Coşkun da Kayseri'nin sesi. Mehmet Turan Kahramanmaraş'tan selam gönderdi. Mustafa Fenercioğlu TRT Türkü Ailem diyerek bizi içselleştirdiğini vurgulamıştı. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili Behiye Özgür, her zamanki gibi eşi Bülent Özgür için ve Paşalar Köyü halkı türkü ister. Çok teşekkür ederim. Selahattin Erzi, Yıldız Hanımefendi'ye selamlarımı söyleyiniz. Adana'yı çok özledim. Adana'ya selamlar. Cumhur Özcan, Bilecik Yeni Pazar'dan günaydın diyor. Osman Gazi Mahalle Muhtarımız Cumhur Özcan, kolaylıklar diliyorum sevgili muhtarımız. Recep Uzun, Afyon Karahisar'dan selamlıyor. Emine Atamer'de Trabzon'dan merhaba derken sıradaki eserimi Becel Ekiz, Figen Binici, Demir'e ve bize armağan etmiş. Turgut Eren Eskişehir'den selam göndermiş. Kazım Ülgü, Mustafa Demir, Ergün Tontu, çok sayıda dinleyicimiz var, yazanlar unutmak istemiyorum ama Hasan Yalmancıoğlu, Önder Tokur efendim ve Rıza Yakın Bafra'dan bizi unutmaz. Bir radyodan fazlası der radyomuz için. Maya Türközde İzmir'den günaydın diyor. Halil Kasap günaydın Sabahat Hocam diyerek Doğulu Şah Kütahya'dan selamlıyor bizi. Hüseyin Keskin, Faruk Emre Keskin, köyümün çalışkan muhtarı Bahattin Demirtaş'a da, ay yine mi onu okumamı istiyorsunuz? Söz veriyorum, biraz sonra yine mırıldanacağım ama şimdi iki türkü dinleyelim. Kubilay Dökmetaş'tan önce Canan Kılıç tarlaya ektim soğan demişti, Giresun'daydık. Efendim türkü istiyorsunuz, bir de diyorsunuz ki isimlerimizi unutma Sabahat Hanım. Ama bugün cumartesi, hadi türkü dinleyelim.

Efendim, Övense Gün seslendirdim mikrofon başında yüreğimdeki yangını sizlerle paylaşırken. Ve Tunceli'den, Elazığ'dan, Malatya'dan o kadar çok dinleyicimiz yazdı ki isimlerini şimdi saysam zaman yetmez. Dedi ki Tunceli dinleyicimiz, bu arada yayınımızı da dinleyemiyormuş. Hemen ben sevgili başkanımız ve bütün yöneticilerimizle paylaşıyorum bu dakikada. Mutlaka canlı okur musunuz dedi sevgili Mustafa Bey de. Ben de sizin için minicik bir pasaj daha seslendirdim. Her birinizin efendim gönlüne ulaşsın diye. Şimdi tridine bandım desin. Kastamonu'ya bir selam gönderelim. Kastamonu türküsü istenmişti. Kubat okusun, sonra bakalım dakika ne gösterecek.

Efendim çok sevdiğiniz bu Kastamonu türküsüyle de, bu hiciv içeren türküyle de bütün Kastamonu'ya selam göndermiş olalım. Kubat'ın sesinden dinledik. Ne yazık ki bugün de vaktimiz daraldı, sonlara yaklaştık. Ama merak buyurmayınız, yani yine sizlerle olacağız inşallah. Ve der ki, sakın dilden, her bela dilden çıkar. Cahile verme sırrını, sır elden çıkar. Var olun Turhan Şahin. Günaydın Sabahat Hanım, iyi yayınlar dilerim derken Sabaha Kul Nesimi'nin bu beytiyle not düşmüş, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Suna Koçak of of diyor ve değerli dinleyicimiz de canlı okuduğumuz türküler için teşekkür etmiş. Ben size teşekkür ederim.

Mustafa Atmaca selamladı bizi. Cabir Şahin de dedi ki türküler geçmiştir, gelecektir. Sıdıka Tavukçu bizi hiç bırakmıyor. Geliniz Demet'e türkü armağan ediyorum. Mustafa ile Aydemir de yine yanımızdaydılar. Çok teşekkür ederim. Hasamettin İlbas ve Ali Başdinar'dan, Murat Şükür de Kütahya Kayapınar'dan seslendi. Bakıyorum sevgili Murat'a zaman doldu mu? Ben teşekkür ederim. Kütahya Pınarlı'dan Kemal Gökçe Bey'e de türkü armağan ediyorum.

ederler demiş. Tabii ki öyle. Recai Gündoğdu hayırlı hafta sonları diliyor Ankara Eryaman'dan. Türküyü de Kerem Sunaoğlu'na armağan ediyor. Saygı sevgi bizden, siz de Allah'a emanet olunuz. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan günaydın diyor. Bahçede arkadaşı Nurettin Öztürk'le kahvaltı ederken bizi dinliyorlarmış. Şifa olsun bereketiyle beraber. Ay o sobayı görüyorum ya, o çay takımıyla beraber. Murat'cığım bugünkü Ahmet'i de alalım, Ankara Çubuğa çay içmeye gidelim diyorum ben. Cuma Ali Güncü çok teşekkür ederim güzel dileklerinize. Tarsus Kahraman Gürek Yaylası'na selamlar, sevgiler. Emine Sezgin canım benim. Sevgiler gönderiyorum. Her zaman dinler bizi Oluklu Pınar'dan. Ve bugün ne yazık ki dakikalar bitti. Ahmet Şenses hazırladı. Sevgili Murat Daydemir'le Hüsnü Aslan sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tüm kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum türkülerin güzelliğiyle. Tekrar buluşuncaya dek bir Orta Anadolu türküsü okuyorum. Zekeriya Bozdağ'dan derlenen bu türküyle bugünlük veda ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Yozgat yöresine ait, dersini almış da ediyor ezber türküsünde geçen çevmelenmek sözcüğü. Kaşın çevmelenmiş kirpik üstüne, havada buludun ağdığı gibi diyor türkümüz. Burada geçen çevmelenmek kelimesi halk ağzında yay gibi kıvrılmak demektir. Kirpiğin üstünde yay gibi gerilmiş kaşlardan bahsediyor türkü. Yine buludun ağdığı gibi derken, ağmak kelimesi ise yükselmek, yukarı doğru çıkmak demektir. Şimdi bu Yozgat sürmelisini ustasından dinliyoruz. Nida Tüfekçi seslendiriyor. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler. Benim dert çekmeye dermanım mı var?

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kuruluysa olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Zehir taciriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlanacağını aktardı. Putin ise Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namalum takıp kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16.00'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19.00'da ise Çaykur Rize Spor Fenerbahçe.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, benim adım Hızır Ali Akmeşe. Aksaraylıyım. Babama Neşet Usta'dan Kova Kova indirdiler yazıya türküsünü armağan etmek istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin.

İncinur Bekler, Hoşköy'den arıyorum. Şu anda kahvaltı yapıyoruz. Hoşköy, Tekirdağ Çarkı'ya bağlı bir köy. Çok güzel. Herkesi de bekliyoruz. Sevdiklerimin hepsine armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Öncelikle aileme, çekirdek aileme, iki yavrum, bir Ruba ve İlayda'ma ve eşime armağan ediyorum. Sevgilerimle türkümü söylüyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Bandırmadan Recep Kında, Karadır Kaşların türküsünü istiyorum. Karadır kaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Merhaba Türkü ailesi. Ben Hatay Antakya'dan Mahmut Koyun. Aşan bilir karlı dağın ardını türküsünü istiyorum. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir aylı bulun derdini.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba, güzel ülkemin özü türkü olan güzel insanları. Ben Gaziantep'ten Mustafa Bozkurt. Fami Musiki ve Sanat Derneği Gaziantep Türk Halk Müziği Korosu üyesiyim ve Nursaç Doğan Işık'ın öğrencisiyim. Karadeniz Türküler konserimizde seslendirmiş olduğum çift jandarma solo icramı, başta hocam Nursaç Doğan Işık'a, derneğimizin kurucusu İkrami Özturan'a ve koromuzun her biri çok değerli üyelerine armağan ediyor. Türkü dolu yüreklerinizden öpüyorum. Selam ve saygılarımla efendim.

0: en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba, ben Malatya Hekimhanı'ndan Mehmet Türker. Programınızı zevkle izliyorum. Musa Eroğlu'ndan Ozanoğlu türküsünü istiyorum. Bir dörtlüğünde kendim söylüyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Herkese günaydın. Ben Isparta'dan Semra. Bütün türküleri dinlemeyi de söylemeyi de çok seviyorum. Bu türkü de onlardan birisi. Tüm TRT Türk'ün çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

Ben de çektim pelekten helakımı bağlama. Neler çektim.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Karaman Kılbasan'dan TRT ailesine selamlar. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım türküsünü bütün sevdiklerime Kılbasan halkına armağan ediyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Şu anda Gördes'in Kayacık Köyü'nden babamla siz dinliyoruz ve her hafta severek takip ediyoruz. Yeşil Ördek türküsünü babam Ali Doğu, annem Hasibe Doğu için istiyor. İyi yayınlar, Diyarbakır'a selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Uşak'tan Ankara yoluna istikametinde devam etmekteyiz. Sizler de...

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Ben Haydar Özgül, Tokat Turhal'dan. Programınıza türküyle katılmak istiyorum ve şu türküyü istiyorum. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Korkunç Efe'den selam.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım payları

Yatırımının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımına devredildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupa müzakerecileri Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16'da Korendon, Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor, Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe karşı karşıya gitti. Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Bizde bir yer sevmeyle köyü bir sancı tuttu. Çorabın enine bak, dönder de alına bak. Ben aklına düştükçe çavuşun dağına bak. Solistimiz Emine Koç, Kırşehir yöresinden derlenen bu türküyle sizlerle.

Sırada Elazığ yöresinden derlenen türküyle sanatçımız Burhan Çaçan var. Bahçeye indim ki gülleri derem, gül değil meramım yarimi görem. Yar orada ben burada, ben nere gidem?

Şimdi sizleri Sivas Divri yöresinden Nida Tüfekçi'nin Aşık Mahmut Erdal'dan derlediği turnalar semahıyla buluşturuyoruz. Sabahat Aslan söylüyor. Yine dertli dertli iniliyorsun. Hiç el değmedi.

Ali Haydargül Azeri türküsüyle radyolarınızda. Ay Garacuha, Mehmet Esen, yer bağından ter gülderesen, bir de çüt çorap nemenedi, emi oğluna gönderesen.

Gel ey gönül mülk edinme bu dehri. Eli göçmüş hüsnü insana dönersin. Bal değil sunarlar akıbet zehri. Tacı tahtı bir mekana dönersin. Malatya yöresinden derlenen deyişi solistimiz Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyorsunuz.

Şimdi de Samsun Çarşamba yöresinden derlenen bir türküyle Tansu Örçen sizlerle. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yâri gönlünde ara, arayan bulur derler.

Afyon yöresinden derlenen türkümüzü Serpil Kaya seslendirdi. Tam başına ası koymuş kalbırı, bekarları yatağından kaldırı. Bu dert bizi iflah etmez, öldürü. Sırada solistimiz Celal Bakar'dan dinleyeceğiniz hareketli bir Konya türküsü var. Sözleri şöyle. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice. Yenile bir yar sevdim, gözleri sürmelice.

Seherde indim ben bağ, güller sarılmış yaprağa. Muradını almayanlar nasıl girecek toprağa? Şanlıurfa yöresinden derlenen Buse Eda türküsüyle solistimiz Fatma Topçu radyolarınıza konuk oluyor.

kömür gözüm ateşine düşeli. Didem gam yaş döker, dil imdad eyler. Diyar gurbette sefil sergerdan, bana senden başka kim imdad eyler? Ali Rıza Gündoğdu, Erzurum yöresinden derlenen gurbet türküsüyle sizlerle.

Şimdi de Adana yöresinden derlenen ritmik bir türküyle buluşturuyoruz sizleri. Soru isimi Sema Kaya Doğan yorumluyor. Ekinler biter oldu, kokusu yeter oldu, ayrılık beter oldu. Bir tanem, bir tanem, bir de sen iki tanem.

Gittiler yurt koydular, yarama murt koydular, eski yaram üstüne yeni barut koydular. Kerkük türküsünü Faruk Demir'in sesinden dinliyorsunuz.

Nakıs Akkale'nin Emel Demiryürek'ten derlediği Aksaray Ortaköy yöresi türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz, kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değil lütfen, türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımızı 10 Ekim Cumartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı TRT Erzurum Radyo Stüdyoları'ndan Palan Döken Dağ Eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuzu sizler için Selma Atalar hazırladı. Müziklerimizi, seslerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Nahide Saygün Akkal'ın seslendireceği bir türkü demetiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz.

TRT Türkü. Sıradaki ezgimizin sözleri Yusuf Erdoğan'a ait. Volkan Erdoğan seslendiriyor. Başıma bir hal geldi.

0: TRT Türkü.
1: Reyhan Karslı, Ali Ekber Çiçek'ten derlenen bir Erzincan deyişiyle sizlerle. İlahi dostum bağını.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Ertürk seslendireceği türküyle bizleri Elazığ'a götürüyor. Ahçıyı yolladım, urum elimi.

TRT Türkü. Saatimiz 13.22'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Erzurum yöresinden bir türküyle sürüyor. Adile Kurt Karatepe'yi dinliyoruz. Keşkem bu ellere gelmez olaydı.

Sevgili türkü dostlarım, memleket üstüne yazılan bu dizeler 10 Ekim 1981'de kaybettiğimiz ünlü halk ozanı Ali İzzet Özkan'a ait. Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Höyük köyünde 1902 yılında doğan aşık Ali İzzet, yöredeki aşıkların evlerine gidip geceler boyu onlarla sohbet, muhabbet edip eğlenirdi. Bu sayede kendi şiirlerini yazıp usta malı çalıp söylemeye başladı. Aşk, gurbet şiirlerinde oldukça başarılı olan Ali İzzet, uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde gezip dolaştı. Pek çok şiir söyledi. 500'ü aşkın şiirini çıkardığı kitaplarda topladı. 1981 yılının 10 Ekim'inde aramızdan ayrılan değerli halk ozanımız Ali İzzet Özkan'ı rahmetle anıyor, köşemizi kendi sesinden dinleyeceğimiz türküyle kapatıyoruz. Mühür gözlüm seni elden, sakınırım, kıskanırım, uçan kuştan, esen yelden.

TRT Türkü. Gönül coğrafyalarımızdan Kerkük'e gidiyor ve Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Eli'den Dağlar Kamış.

Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Ender Doğan'ı bir Kayseri türküsünde dinliyoruz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın bay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri. Neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Reyhan Ediş seslendiriyor. Yeri yeri turnam, kar geldi. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Erdoğan bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir, önemli mesafe kat edilmiştir dedi. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 24. dönem açılış töreninde konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Ardahan merkezde 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kuruluysa olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İstanbul Kuyumcu Kent'te 64 kişi...

0: Kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. 33 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra uyarı kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında günün programı şöyle. Saat 13.30 itibarıyla Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler Karşılaşması oynanıyor. Saat 16'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rize Spor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

TRT Türkü'de TRT GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına mahalle icra heyetinin seslendirdiği Biner Parton'a Gider Seyrana'yla Bülbüller Düğün Eyler adlı türkülerle müzik yolculuğumuza başladık. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türkülerimizle kurduğumuz gönül köprümüze hepinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Unutmayın, TRT Türkü sizin sesiniz, sizin kanalınız. Programı yapımcımız Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Ufuktan Akgüneş ve Ercan Yaşar. Sunucunuz ben Derya Can. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Müzik Stüdyomuzun türkülerimize ses olup sizlere ulaştırdığı Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. TRT GALP Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Heyeti'ni takdim edelim hemen sizlere. Birbirinden kıymetli isimler efendim. Bilal Samancı Şef, solistler Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Koca, Mehmet Buran. Duygularını namelere döken üstadlar. Bağlama Erdal Yaşar Furkan Emir, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Önder Işık Meydudukta, Bas Gitar Bilal Ekin, Klasik Gitar Efe Ekin, Veysel İlgin Darbuka'da, Halil Akkuş Bendir Defte. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ezgilerin izini Elazığ'da sürüyoruz. Doğu Anadolu'nun köklü müzik geleneğinden süzülen, sevdayı ve özlemi namelere taşıyan güzel bir türkü var sırada. İndim Yarin Bahçesine adlı eserin kaynak kişileri Faik Buz ve Nurettin Demirbaş. Bu güzel eseri Mehmet Koca'nın güçlü solo yorumuyla dinleyeceğiz. Türkülerin diliyle sevdaya, Elazığ'ın eşsiz ezgileriyle gönüllerinize dokunacağız.

Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerimiz farklı yörelerin hikayelerini ve duygularını aynı ezgide buluşturuyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sırada Afyon yöresinden derlenerek bugünlere ulaşan, sevda ve hasret kokan güzel bir türkü var. Erzurum'dan çevirdiler yolumu. Ardındansa yönümüzü Malatya'ya çevireceğiz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden adlı eserin kaynak kişisi Hasan Durak. Anadolu'nun farklı yörelerinden bu iki güzel türküyü Mahalle İcra Topluluğumuz sizler için seslendiriyor.

Anadolu türkülerinde kimi zaman bir sevda, kimi zaman bir hasret, kimi zaman da hayatın içinden derin bir hikaye dile gelir efendim. Şimdi sırada Kahramanmaraş yöresine ait güçlü ezgisi ve kendine özgü hikayesiyle hafızalarımızda yer eden güzel bir türkü var. Kara çadır düzdedir diyecekler. Kaynak kişisi Ökkeş Eşkin olan bu güzel eseri Bilal Samancı ve Süleyman Alan düet olarak sizler için seslendiriyor.

TRT Türkü'de türkülerimizin izini Diyarbakır'da sürüyoruz efendim şimdi. Yörenin köklü müzik geleneğinden süzülen iki güzel türkü bizleri hem yörenin ezgileriyle buluşturacak hem de samimi duygular yaşatacak. İlk olarak Bağ Girdim Dağ Oldu adlı eser, ardından kaynak kişisi İzzet Altınbeş'e olan Kurban Olan Ben O Kaşı Karaya türküsünü dinleyeceğiz. Her iki eseri de Mahalle İcra Topluluğumuzun eşsiz yorumuyla sunuyoruz sizlere.

Anadolu'nun kadim müzik geleneğinde uzun havaların ayrı bir yeri vardır sevgili dinleyicilerimiz, türkü severler. Sözün, sazın ve gönülden gelen bir sesin buluştuğu bu ezgiler, sevdayı, özlemi ve içten gelen duyguları en yalın haliyle anlatır. Şimdi yolumuzu Malatya'ya çeviriyoruz efendim. Yöresel tavrıyla ve kendine özgü ezgisiyle dinleyeceğimiz bir uzun hava var sırada. Niye inkar ettin, sevmedim diye diyeceğiz. Kaynak kişisi Kamber Çınar olan bu güzel eseri Erhan Sıcaközül'ün güçlü solo yorumuyla sunuyoruz sizlere.

Şimdi yeniden Elazığ'ın eşsiz türkü iklimine konuk oluyoruz sevgili türküseverler. Elazığ'ın köklü müzik geleneğinden süzülen, gönülden gönüle uzanan iki güzel eser var sırada. İlk olarak kaynak kişisi Suat Albayrak olan Ne Feryat Edersin Divane Gönül adlı eseri dinleyeceğiz. Ardından yine Elazığ yöresinden kaynak kişisi Enver Demirbağ olan Mendilim İşte Yolda türküsü sizlerle olacak. Her iki eseri de mahalle icra topluluğumuz kendine özgü ezgileriyle koro olarak seslendiriyor.

Türkü Diyarı programımızın sonunda 3 güzel türküyle Anadolu'nun farklı yörelerine uzanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Önce Diyarbakır yöresinden kaynak kişisi Ayşe Şan olan Aydıl Aydıl Dilim Yar türküsünü dinleyeceğiz hep birlikte. Ardından yolumuzu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine çevirecek kaynak kişisi Burhan Çaçan olan Tarama Yar Taramayla türkülerimizin sesine bir kez daha kulak vereceğiz. Son olarak Van yöresinden Toycular Yar Can Kolunda Mercan türküsüyle programımızı tamamlayacağız efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu programımızda da Anadolu'nun farklı yörelerinden birbirinden güzel türkülerle buluştuk. Türkülerimizde bu toprakların sesini, sözünü, kültürünü, gönül zenginliğini birlikte yaşadık efendim. Mahalle icra topluluğumuza ve en büyük teşekkürlerimizi bizlerle olan sizlere sunuyoruz. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Ercan Yaşar ve Ufuk Tanak Güneş. Sunucunuz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Esen kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'na Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Samsun yöresine ait bir türküyle başlayacak programımız. Yıldıray Çınar'ı dinliyoruz. Güller açsam bağlar gibi, gazel döksem çağlar gibi, altın olsam dağlar gibi kıymetimi bilen olmaz.

Dursun Karaduman'dan alınmış Ordu Fatsa türküsünü Aysun Gültekin seslendiriyor. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Şimdi yöremiz Giresun Göreli, Coşkun Gök'ü dinleyeceğiz. Ahmet Engin'den alınmış bir türkü. Sarı kızın ayağında yemeni, yaz geldikçe çiğner çayır çimeni.

Trabzon Maçka yöresine ait türküyü Volkan Konak seslendiriyor. Soğuk soğuk akay yaylanın sucu ağzı, veremeyledin beni gavurun kızcağızı.

0: TRT Türkü.
1: Ahmet Gazi Ayhan'dan alınmış Kayseri yöresi türküsüyle devam edeceğiz yayınımıza. Solistimiz Seçkin Tutuş. Taşa basma iz olur, kıskunduran toz olur. Gel buradan gidelim, eller duyar söz olur.

Şimdi yöremiz Bitlis, Niyazi Ateşli'den alınmış türküyü Gülten Çadırcı'dan dinleyeceğiz. Oynama yorulursun, civansın, kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın.

Hüseyin Yaltırık'tan dinleyeceğimiz türkü Kırklareli yöresine ait. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Çanakkale yöresine ait Refiha Beralt tanılmış türküyü Saniye Can seslendirecek. Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna, çifte kurbağa adadım sevdiğimin yoluna.

Olcay Köker'in sesinden Rize Hemşin yöresine ait bir türkü dinledik. Karadeniz'den programı devam ediyor. Bu kez Artvin Şavşat'tayız. Orhan Akalmaz'ı dinleyelim. Sallanı sallanı gelir geçersin.

0: TRT Türkü.
1: Aziz Şensiz'den alınmış Adana türküsüyle İclal Akkaplan karşımızda. Yenice yolları bükülür gider, Zülüf Akgerdan'a dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa ömrü arkasından sökülür gider.

Alişen'den alınmış Sinop türküsünü Güven Yapar'ın yorumuyla dinleyelim. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye, ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye.

Yudumu deneyeceğiz. Giresun yöresine ait bir Cuvalı Osmanlı alınmış türküyü yorumluyor. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim.

Değerli dinleyenler, böylece size veda ediyoruz. TRT Trabzon Radyosu adına Karadeniz'den programını hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz. Hoşça kalın diyorum.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret ederek teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturmasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı, biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık iki vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz dedi. Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde raflara dizili halde 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. 33 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. 10 Ekim Cumartesi gününde hafta sonunun huzuruna, Cumartesinin güzel enerjisine türküler eşliğinde merhaba diyelim. Saat 17'ye kadar sürecek bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Bizi dinlemekte olan, türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Haftanın bütün yorgunluğunu bir kenara bırakıp türkülerimizin eşliğinde biraz soluklanmaya, geçmişten bugüne uzanan ezgilerle gönüllerimizi buluşturmaya hazırsanız ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Denizli yöresinden bir türkü Makbule Kaya seslendirecek. Tellidir yavrum aman tellidir.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, bir Kırıkkale yöresinden türküyle devam edelim. Nuray Aliler seslendirecek, Mavilim Mavişelim.

Sevgili dinleyiciler, Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği Konya yöresine ait türküde Nazlı Saraç Orağı dinleyeceğiz. Bizim evde şeker, lokum, badem var.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Nevruz Ergin ve Kamil Çiftçi'den derlediği Iğdır yöresine ait türküde Cemal Karakuş'u dinliyoruz. Iğdır'ın Alalması.

Değerli dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in, İbrahim Çetin ve Osman Sel'den derlediği Konya yöresine ait türküde Ali Çakar'ı dinliyoruz. Elinizden, elinizden.

0: TRT Türkü.
1: Son türkümüz Kayseri yöresinden ve Nur Ertürk seslendiriyor. Bahçe duvarını açtım.

Birbirinden güzel türkülerle bezlediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza keyifli, sağlıklı, bereketli bir hafta sonu diliyoruz. Biz yarın yine saat 16 haberlerinin ardından birbirinden güzel türküler eşliğinde burada olacağız. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 10 Ekim Cumartesi ve an itibariyle de Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Hediye Hüseyin'in yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Kaleden indirdiler.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımız Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Tekin Büyükkaya'yı dinliyoruz. Anacan bağrımı eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem ben.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.11'i gösteriyor ve programımızda Kilis yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gülten Çatırcı'yı dinliyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Abdurrahman Kızılay'ı bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle, ben sileyim.

Değerli dinleyenler, şimdi de Halil Atılgan'ın Adana yöresinden derlediği bir türküyü TRT Türk Halk Müziği Korosu'nun icrasıyla dinliyoruz. Adana Köprübaşı.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda bir Rumeli türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinledik. Şimdi ise sanatçımız İbrahim Can Mersin yöresinden bir türküyü söylüyor. Bağda sabaha derler erken esene, deli derler sevdiğine küsene.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Seher Yeri Nazlı Yare.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan tekno oligarklara karşı en büyük güvencin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı. Biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terör

terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporları ile ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuk ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık iki vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz dedi. Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde raflara dizili halde 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. Ukrayna, Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Hava durumuna gelince Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

öykülerde ayna. Edebiyatımızda ayna hem gerçek manasında hem de mecaz manalarda değişik kavramlara sembol olarak çok çeşitli ifadeler içerisinde kullanılmıştır. Ayna insanın kendini ve etrafındaki dünyasını ifade etmek için edebiyatta çok sık başvurduğu bir imgedir. Bu imge hem divan şiiri geleneğinde hem de modern şiirde kullanımıyla Türk şiirinde önemli bir yer edinmiştir. Ayna doğum, nazar, bereket, kısmet, evlenme, ölüm, murat görme gibi sosyal hayatın pek çok safhasında halk kültürünün temel öğelerinden olmuştur. Aynalar elbette ki türkülerde de sıklıkla karşımıza çıkar. Halk müziğimizdeki ayna kullanımlarını birkaç örnekle açıklayabiliriz. Sevilen Yozgat yöresi türküsünde "Yeşil ayna takındın mı beline" derken sevdiği başkasına gelin olmuş Ozan sevdiğinin güzelliğini aynayla daha da parlatır. "Aynalı beşikte bebek beledim" derken aynanın beşikteki bebeğin sağlığının bir garantisi olduğu anlatılır. Arşivimizden Sabahat Aslan'ın sesinden tematik bir ayna türküsüyle size veda ediyoruz. "Ayna çaktım yüzüne.

Kültür Akşamı. Merhaba sevgili türkü dostları, türkü sevdaları, türkü aşıkları, hoş geldiniz. Beklediğiniz o an geldi ve sizlerle kavuştuk. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Akşamı'nı bugün sizler için İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç, mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Cumartesi günü ve ardından pazar, kocaman bir hafta sonu tatili. Günü yarıladık ama olsun, daha çok vaktimiz var sevgili dostlar. Türkülerle hemhal olmak için bizler buradayız, hazırız ve sizlere buradan birbirinden güzel türkülerimizi ulaştıracağız. Her neredeyseniz ilk türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle. Kayseri yöresine ait Ahmet Yamacı derlemiş. Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek. Kandili yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin döndün sözünden.

Ve ikinci türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle sevgili türkü severler. Nazlı Saraç Orak yorumlayacak bu güzel türküyü. Sürüverin cezveleri kaynasın, Rabiyemin kolları oynasın.

Mustafa Acar seslendirecek türkümüz Ankara yöresine ait. Nidaf Tüvekçi derlemiş bu güzel türküyü. Bir dalda iki elma, birini al, birini alma.

Şimdi de Selcan Kökçen Şahin'e kulak vereceğiz. Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan derlemiş türkümüzü. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız. Doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız?

Saatlerimiz 18.40'ı gösterirken Volkan Arslan, şimdiki sanatçı konuğumuz. Trabzon yöresine uzanıyoruz. Çay elinden uyanı, sırtındaki sepetin ben olayım hamalıyım.

Kırşehir yöresine ait türkümüzü Senem Ersin seslendirecek. Çubuğuna lüleyim, yeryüzüne güleyim. Sen kapıdan geçerken ben başına belayım.

Mihriban Türkmen şimdi mikrofonlarımızda, türkü sevdalıları için seslendirecek. Gözün aydın çıktım işte dünyadan. Neşeli türküler çal, bayram eyle.

Şimdiki türkümüz Elazığ yöresinden Halit Deniz seslendirecek. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Amasya yöresine türkümüzü değerli sanatçı Sabahat Akkiraz yorumlayacak. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Zafer Albayrak seslendirecek. Ahmet Yamacı derlemiş türkümüzü, Orhan Dağlı'dan alınmış. Nasıl Mete'deyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin. Arasan bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

Sırada bir deyiş var. Sevgili türkü severler, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Saatlerimiz 19.20'yi gösterirken Senem Akdemir bizlerle "Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine"

Şimdi de Canan Başkaya'dan dinleyeceğiz. Atma müjgan oklarını bu canıma Allah için. Girme ey Ebru kemanım kanıma Allah için.

Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait türkümüzü Muzaffer Sarısozen derlemiş. Zülal Bakırcı söylüyor. Vallahi o yerdir, billahi o yerdir. Sinemin üstünde hala o dağdır.

Selma Geçer bir Kerkük türküsü seslendirdi. Sevgili türkü dostları, şimdi de Erkan Sürmen bizlerle olacak. Afyonkarahisar yöresinden türkümüzü seslendirecek. Ben giderim oduna, şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu, doyamadım tadına.

Senden güzel türkülerle bugünkü beraberliğimizi, süremizi tamamladık. Vakit geldi ama yarın aynı saatte sizleri tekrar bekliyor olacağız sevgili türkü dostları. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç'tı. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Yine güzel bir türküyle sizlere el sallarken huzurlarınızdan saygı ve sevgiyle ayrılıyor. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz. Fikret Dolu seslendirecek. Nazar ederler. Hoşça kalın.

0: Özün sözü.
1: İyi akşamlar. Sonradan ben demiştim dememek için yeri geldiğinde ne varsa söyleyenler. İyi akşamlar. Hem doğru oturup hem doğru söylemeye gayret edenler. İyi insan kalmanın bedelini yalnız kalmakla ödeyenler. İyi akşamlar. Dilinin ucuna gelenleri yutkunmak zorunda kalanlar. Ve iyi akşamlar. Kalbiyle dili arasındaki mesafe neredeyse hiç denilecek kadar az olup kalbi dilinde atanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Bedri Aysel yorumuyla Bülbül'ün Kanadı Sarı ve Volkan Erdoğan yorumuyla Akşam Olur Karanlığa Kalırsın isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, son programlarımda özellikle ebeveynler ve çocuklarına ilişkin bir takım cümleler kurmaya gayret ediyorum naçizane. Ne yazık ki okulda, toplumda akran zorbalığı dediğimiz hadiselerle sık sık karşılaşabiliyoruz, duyabiliyoruz. Arada kaçırdığımız çok önemli bir husus var. Bir çocuğun ilk zorbası iyileşmemiş ebeveyni, yani kendi annesi ya da babası olabilir. İyileşmemiş bir ebeveyn öfkesini disiplin, eleştirisini eğitim, kontrolünü sevgi zannedebilir. Bu yüzden bazen bir çocuğun ilk zorbası onu en çok sevdiğini söyleyen kişi olabilir. Çocuk yetiştirmeden önce kendi yaralarımızı fark etmek, nesiller boyu aktarılacak acıları durdurmanın ilk adımıdır. Çocuğunuzun yarın bir gün kendi çocuğuna uygulayacağı sevgi, saygı ya da eğitim şablonu bugün sizden alacağı şablonun aynısı olacaktır.

Gülşen Kutlu yorumuyla aşağıdan gelir hozalı gelin ve Tülay Yaşar yorumuyla aşağıdan gelir omuz omuza isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, çocuğun dünyası şöyle. 6 yaşındayım, bugün odamı ilk kez tek başıma topladım. Koşarak anneme gösterdim, annem odama baktı. Güzel olmuş canım ama yatağını da toplaman lazım. Bak ablanın odasına ne kadar da düzenli. Bir anda bütün sevincim kayboldu. 9 yaşındayım. Türkçe sınavımdan 95 aldım. Eve gelince kağıdı babama gösterdim. Baban, aferin, sınıfta senden yüksek alan var mı diye sordu. Aldığım 95 puan gözümde anında değersizleşti. 14 yaşındayım. Okulda bir proje sunumu yaptık. Arkadaşlarım benden yüksek not aldı. Onları tebrik etmem gerekirdi. Ama yapamadım. İçimde büyük bir öfke ve kıskançlık hissettim. Çünkü birinin başarısı bana kendi yetersizliğimi hatırlatıyordu. 20 yaşındayım. Artık kimse beni başkasıyla kıyaslamıyor ama ben her gün kendi zihnimde başkalarıyla yarışıyorum. Hiçbir başarım bana yeterli gelmiyor. Çünkü çocukken öğrendiğim şey bu şuydu. Olduğun halinle yeterli değilsin. Sadece başkalarını geçtiğin sürece sevilmeye layıksın.

Nida Ateş yorumuyla daha senden gayrı aşık mı yoktur ve Musa Eroğlu yorumuyla Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısın isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, az önce bir çocuğun zihin dünyasının şekillenmesiyle ilgili verdiğim örneğe bir şeyler daha eklemek istiyorum. Kıyaslanarak büyüyen çocuklar yetişkin olduklarında kendilerini takdir etmeyi öğrenmezler. Çünkü ne başarırsa başarsınlar hep daha iyisini yapan birini görmeye alışmışlardır. Unutmayalım, kıyaslanma hırs öğretmez, yetersizlik hissi öğretir. Çocuklarımızı başkalarıyla değil, kendi gelişimleriyle değerlendirelim. Sözün sonu rahmetli dostum Bülent Parlak'ın bir sözü olsun. Şöyle yazmıştı Bülent: annem, oğlum okulda başarılı bir çocuk değildi ama parkta kargalara su veren iyi bir insandı desin.

Nuray Aliler yorumuyla Seher Yeli Nazlı Yare ve Erzurum Dağları Kar ile Boran isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, eskiden camdan cama birbirine hu hu komşu komşu diyen komşuların tamamı artık komşusunun paylaşımlarına like atarak bir yaşam sürüyor. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor, herkes paylaşımlara bakıyor. Yani vitrine. Sosyal medya kapanırsa olacakları şöyle sıralamaya çalışayım. Ev gezmeleri artar. Fotoğraf paylaşmayanlar gittiği yerleri nasıl anlatacak? Psikologların ve psikiyatristlerin işi artar. Eşi dostu kıskandırmak için paylaşım yapanların ruh sağlığı bozulur. Otogarlarda yoğunluk artar. Fotoğraf paylaşmak için uçağa binen var. Turizm sektörü kesin biter. Fotoğraf paylaşmak için tatile çıkan var. Pazar kahvaltıları evde yapılır. Bunlar olur mu? Bence %90 olur. Acilen hem de çok acil bir şekilde sosyal medyaya bakmak yerine birbirimizin filtresiz yüzüne bakmak zorundayız. Bu gidişat iyi değil.

Onur Şen yorumuyla Esti Seher Yeli ve rahmetli Nuray Hafiftaş yorumuyla Değmen Bana isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ile birlikte sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü isimli programda yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla TRT İstanbul Radyosu'ndan sevgilerle sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Matanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk türkümüz Aşık Kul Ahmet'ten derlenmişti. Arif Sağ tarafından derlenmiş. Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni dedik. Şimdi ise Erzurum yöresine gidiyoruz. TRT Erzurum Radyosu Raci Alkır'dan derlemiş. Dün gece yarhanesinde diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Nida Tüfekçi hocamız Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemişti. Bir Kerkük türküsü icra ettik. Hel hele verin geline dedik. Şimdi ise Ankara'ya gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ankara'daydık. Denize dalmayınca dedik. Şimdi ise Muğla'ya, Bodrum'a gidiyoruz. Rasim Eriş'ten derlenmiş İliman Çalıları diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Bodrum'daydık. İliman Çalıları dedik. Şimdi ise Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Pencerenin altında Zerdali dalı mısın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çankırı'daydık. Şimdi ise Aydın yöresine gidiyoruz. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. 1971 yılında. İnce Mehmet efendim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Harikulade bir aydın türküsüydü İnce Mehmet. Şimdi ise Eskişehir yöresine gidiyoruz. Osman Özdenkçi'den derlenmiş 1949 yılında. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

Ellerinize sağlık değerli üstadlarımız. Eskişehir'deydik. Şimdi ise Diyarbakır'a gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü var sırada. Çok da istek alan bir türküdür. Muzaffer Sarı Sözen, Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Bahçede Yeşil Çınar dedik. Çok sevilen bir türküydü. Şimdi ise Amasya yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü yöre ekibinden derlemiş 1965 yılında. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Amasya türküsüydü. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli dedik. Şimdi ise Mersin'deyiz. Mut ilçesinde. Musa Eroğlu hocamızdan derlenmiş. Şu dağların yükseğine erseler diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Musa Eroğlu üstadımızı da buradan anmış olalım. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve şimdi Çorum Alaca köyündeyiz. Sümer Ezgü Musa Yenilmez'den derlemiş. 1987'de. Kayayı Gırcı Tuttu diyeceğiz. Bir diğer ismiyle İlvanlım geliyor.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyelim, az önceki türkümüzde sevgili Burhan Elmas güzel açışıyla bizi burada mest etti. Bir kez daha ellerinize sağlık diyoruz. Evet, her biri birbirinden kıymetli. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarıyla bu programı yapmak da ayrıca bir keyif benim açımdan. Şimdi dilerseniz bir kez daha herkesin, emeği geçen herkesin isimlerini tekrar zikretmek isterim. Çünkü saatlerimiz 21.56'yı gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, Meyde Yaşar Taner, Kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve ben Deniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve son türkümüze geçiyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı diyoruz.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı. Vursam yaralasam söz ile seni. Programımızda ilk olarak Sivas Şarkışla yöresinden derlenen Aşık Veysel'in bir deyişini dinlediniz. Tülay Yaşar seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Erzincan yöresinden derlenen Ali Ekber Çiçek kaynaklı bir deyiş dinleyelim. Gül yüzlü sevdiğim, nemden incindin, araya söz katan eldir efendim. Kul oldum kapına, mürüvvete geldim, göster cemalini, güldür efendim. Nida Tüfekçi'nin derlediği deyişi İsmail Çakır çalıp söylüyorum.

Elif Allah dost eyleyen, meyli güzel yar güzel yar. Aşıkları mest eyleyen, huyu güzel yar güzel yar. Malatya Arguvan ilçesi Ermişli köyü Emirler mezrasından derlenen Ali Seyit Bakır kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Sözleri Kul Nesimi'ye ait deyişi Erol Köker seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı Sivas yöresinden derlenen bir deyişle devam ediyor.

sazıma bir düzen ver. Teller de muradın alsın. Gel beni bir tenhada gör. Diller de muradın alsın. Sözleri aşık Ali İzzet Özkan'a ait bir deyiş dinlediniz. Gülcan Kaya seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi aşık Ali İzzet Özkan'ı tanıyalım. 1902 yılında Sivas Şarkışla ilçesi Hüyük köyünde dünyaya gelmiş. Çocukluğunu yöre aşıklarını dinleyerek geçiren Ali İzzet, büyüklerinden de aşıklık geleneğini öğrenmiş. Erişkin yaşa gelince usta çırak ilişkisi çerçevesinde aynı köyde yaşayan Aşık Sabri ve Aşık Ali'den bağlama ve şiir dersleri almış. 15 yaşında kendi deyimiyle avucu yeşil benli bir pir elinden bade içmiş ve diğer aşıklar gibi sazı eşliğinde kendi deyişlerine çalıp söylemeye başlamış. 1940 yılından itibaren Aşık Veysel ile birlikte gezici saz öğretmenliğine başlayan Ali İzzet, Aşık Veysel ile birlikte uzun yıllar yurdun çeşitli yörelerini köy köy dolaşıp ilgilenenlere saz dersiyle aşıklık geleneği konusunda bilgi vermişlerdir. Yaşamı süresince 500 aşkın şiir yazan Ali İzzet Özkan, kaynak kişi olarak çok sayıda deyiş ve uzun havayı TRT repertuarına kazandırmıştır. Ve 10 Ekim 1981 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Aşık Ali İzzet Özkan'ı saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Ali İzzet Özkan'a ait bir deyiş dinleyelim. Kader torbasına elim uzattım, tecelli kağıdım karalı çıktı. Ömrüm defterine bir yol göz attım, dertlerim içinde sıralı çıktı. Mahmut Erdal'ın derlediği deyişi, Aşık Ali İzzet Özkan'ın sesi

Ben meylimi üç güzele düşürdüm. Biri Şems'i, biri Kamer, ille Elif. Onların aşkından aklım şaşırdım. Biri Şems'i, biri Kamer, ille Elif. Aşık Veysel kaynaklı, sözleri Karacaoğlan'a ait değişti. Sazı ve sesiyle Aşık Ali İzzet Özkan'ı dinlediniz. Şimdi Aşık Veysel kaynaklı, sözleri Aşık Ali İzzet Özkan'a ait bir deyiş dinleyelim. Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir kerece baktı geçti. Ne söyledi ne de sordum. Kaşlarını yıktı geçti. Aşık Ali İzzet Özkan'ın sesi ve sazından dinliyorum.

sandım ki Zöhrə yıldızı, çaldı beni yağdı geçti. Sandım ki Zöhrə

0: Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Ayşe Koyuncu var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bugünkü özel yayınımızda Irak Türkmen tarihinin önemli isimlerinden birini hatırlayacağız. 1869 yılında Kerkük'te dünyaya gelen İzzet Paşa, Irak Devleti döneminde bakanlık görevine getirilen ilk Irak Türkü olarak tarihte yer aldı. Bugün programımızda İzzet Paşa'nın çocukluk yıllarından eğitim hayatına, Osmanlı ordusundaki görevlerinden Irak hükümetindeki bakanlık dönemine ve hayatının son yıllarına kadar uzanan yaşam öyküsünü ele alacağız. Askerlikten devlet yönetimine uzanan hayatı, Irak'ın kuruluş dönemindeki görevleri ve siyasi yaşamıyla İzzet Paşa'nın hayat hikayesine doğru çıkacağımız yolculuğumuz başlıyor.
0: İzzet Paşa 1869 yılında Kerkük'ün Sarıkahya mevkiinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kerkük'te tamamladı. Askeri rüştü eğitimini Bağdat'ta aldıktan sonra İstanbul Harp Okulu'na girdi ve 1887 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Irak'a döndüğünde üst teğmen rütbesiyle görev yapan İzzet Paşa, Bağdat'taki süvari birliğinin başına getirildi. Bundan sonraki yıllarda askeri ve idari görevlerde bulundu. Özellikle Irak'ın İran sınırındaki doğu bölgelerinde yaşanan sorunların çözümünde gösterdiği başarılı çalışmalar, askeri

0: kariyerinde önemli bir yer tuttu.
1: 1907 yılında Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Daha önce Türkiye-İran sınırında komutan olarak görev yapan İzzet Paşa, 1909 yılında Kerkük'teki 12. Tümen Komutanlığı'na vekaleten atandı. Ardından Kerkük Vali Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu görevi ünlü Türk şairi Halide Nusret Zorlu Tuna'nın babası Avnullah El Kazimi'nin ardından devraldı. İzzet Paşa'nın görevleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Irak'taki aşiretler arasında yaşanan anlaşmazlıkları inceleyen aşiret konseyine başkanlık etti. Aynı dönemde Bağdat'taki Suvari Tugayı'nın komutanlığı görevini de yürüttü.
0: İzzet Paşa'nın askeri ve idari görevlerdeki yükselişi sonraki yıllarda da devam etti. 1913 yılında Basra ve bütün Körfez bölgesini kaplayan 37. Tümen Komutanlığı'na ve Basra Vali Yardımcılığı'na atandı. Bu atama Osmanlı Padişahı Sultan Reşat tarafından çıkarılan bir fermanla gerçekleştirildi. Aynı fermanla İzzet Paşa, ordudaki hizmetleri nedeniyle tüm general rütbesine yükseltildi. İzzet Paşa'nın hayatının bu döneminde aile hayatı da şekillenmişti. Muhammed Fadıl Eddağıstani Paşa'nın kızıyla evliydi. Onun Kerkük'te başlayan hayatı, Bağdat'tan Basra'ya, askeri görevlerden idari sorumluluklara uzanan geniş bir coğrafyada devam etti. Her görev onun hayatında yeni bir dönemin kapısını araladı. Şimdi İzzet Paşa'nın doğduğu toprakların, Kerkük'ün kültürünü ve hafızasını taşıyan bir türküyle bu bölüme kısa bir müzik arası veriyoruz.
1: Vezirana San Vezirana türküsünü naçizane benim sesimden dinliyorsunuz.

0: 1914 yılına geldiğinde İzzet Paşa askerlik görevinden emekliye ayrıldı. Fakat çok geçmeden yeniden orduya döndü. Yedek general rütbesiyle görevine devam etti. 1915 yılında İngiliz kuvvetlerinin Kut'u ele geçirmesiyle bölgede savaşın seyri değişirken İzzet Paşa da birlikleriyle birlikte Medine'ye, kaynaklarda Selman Pak olarak geçen bölgeye çekildi. Burada bir savunma mevzii haritası hazırladı. Ardından diğer direniş güçleriyle birlikte İngiliz kuvvetlerine karşı 3 gün süren şiddetli çatışmalara katıldı. Çatışmalar İngiliz kuvvetlerinin yenilgisiyle sona erdi.
1: İzzet Paşa savaş yılları boyunca ordudaki görevini sürdürdü ve 1918 yılına kadar hizmet vermeye devam etti. Aynı yıl Kor General rütbesiyle emekliye ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardındansa doğduğu topraklara Kerkük'e döndü. Kerkük'te şehrin ileri gelenlerinin bir araya geldiği ve önemli görüşmelerin yapıldığı bir divan bulunuyordu. İzzet Paşa da hayatının bu döneminde Kerkük'ün sosyal ve siyasi hayatı içerisinde yer aldı.
0: 1920 yılına gelindiğinde Irak'ın siyasi hayatında yeni bir dönem başlıyordu. Ağustos ayında Bağdat'ta Taliben Nakip Bey'in başkanlığında seçim yasasını hazırlamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Kerkük'ü temsilen bu komisyonda İzzet Paşa da görev aldı ve komisyon başkan yardımcılığına getirildi. Komisyon çalışmalarını aynı yılın Kasım ayında tamamladı. 25 Kasım 1920'de Abdurrahman En-Nakip başkanlığında geçici olarak Irak hükümeti kuruldu. İzzet Paşa bu hükümette Eğitim ve Sağlık Bakanlığı görevine üstlendi. Ardından Nafiye Nazırlığı görevine getirildi.
1: Nafiye Nazırlığı'nın adı ilerleyen dönemde değiştirildi ve Makam, Çalışma ve Haberleşme Bakanlığı olarak adlandırıldı. İzzet Paşa 12 Eylül 1921 tarihinde Abdurrahman En-Nakip başkanlığında kurulan ikinci hükümette de Çalışma ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Böylece Kerkük'te başlayan askeri ve idari görevleri Irak'ın yeni siyasi yapısında bakanlık sorumluluğuna kadar uzanmış oldu. Ancak bu görev dönemi uzun sürmedi. İzzet Paşa, Kral 1. Faysal'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden istifa etti.
0: 1922 yılının başlarında Irak'ın güney ve güneybatı sınırlarına yakın bölgelerde yeni bir sorun ortaya çıktı. Necid bölgesinde yaşayan aşiretler, Irak aşiretlerine yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Kaynakta bu saldırıların yağma, öldürme ve kadınların kaçırılması gibi olayları da beraberinde getirdiği aktarılıyor. Yaşanan gelişmeler, Irak'ın güney ve güneybatı sınırlarının belirlenmesi meselesini de gündeme taşıdı. Iraklı tarihçi Abdurrazzak El-Hasani, bu gelişmeleri İngilizlerin Necid kabilelerini Irak topraklarına saldırmaları yönünde teşvik etmesiyle ilişkilendiriyordu.
1: El-Hasani'nin değerlendirmesine göre İngilizler, Irak halkına dış tehditlere karşı İngiliz korumasının gerekli olduğu düşüncesini kabul ettirmeyi amaçlıyordu. Saldırılar Irak kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Bunun üzerine Kral Faysal, Bakanlar Kurulu'nu konuyu incelemek ve Irak aşiretlerinin saldırılara karşı korunması konusunda gerekli kararları almak üzere görevlendirdi. Bakanlar Kurulu 27 Mart 1922 tarihinde toplandı. Adalet Bakanı Naci El-Süveydi, İngiliz Yüksek Komiserine iki temel konunun sorulmasını önerdi. İlk olarak Irak hükümeti ile Necid hükümeti arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunup bulunmadığının ve varsa bu anlaşmazlığın nedenlerinin açıklanması istendi. İkinci olaraksa İngiliz hükümetinin bu konudaki tutumunun Irak sınırlarını savunmaktan sorumlu olup olmadığının açıklığa kavuşturulması talep edildi. Bu sorular Irak'ın o dönemde karşı karşıya bulunduğu siyasi ve güvenlik sorunlarının önemli bir bölümünü ortaya koyuyordu.
0: Naci El-Süveydi'nin Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdiği sorular, Kral Faysal ile İbn-i Suud arasındaki anlaşmazlığa dayanıyordu. Çalışma ve Haberleşme Bakanı İzzet Paşa, Naci El-Süveydi'nin görüşünü destekledi. Ardından Sağlık Bakanı Doktor Hanna Hayyat, Ticaret Bakanı Abdüllatif El-Mendil ve İçişleri Bakanı Hacı Remzi

0: Bey de aynı görüşe destek verdiklerini açıkladılar. Bakanların bu tutumu Kral Faysal'ın tepkisine yol açtı. Kral Faysal, Naci El Suveydi, İzzet Paşa, Doktor Hanna Hayyat, Abdüllatif El Mendil ve Seyyid Eşşehristani'yi huzuruna çağırdı. Beş bakandan istifalarını istedi. Ertesi gün 30 Mart 1922 tarihinde beş bakan istifasını sundu. İzzet Paşa'nın istifa mektubunda şu ifadeler yer aldı. Sayın Başbakan, bazı bakan arkadaşlarımın istifasına istinaden kabul etmeniz dileğiyle istifamı tarafınıza arz ediyorum. Kral Faysal sunulan istifaları kabul etti. 1 Nisan 1922 tarihinde ise beş bakanın istifalarının kabul edildiğine ilişkin 81 sayılı Kraliyet Kararnamesini yayımladı. Kaynakta bu gelişmeler İzzet Paşa ve beraberindeki bakanların krala yönelik siyasi tutumları sonucunda görevlerinden ayrılmaya zorlandıkları şeklinde değerlendiriliyor. Böylece İzzet Paşa'nın Irak'ın kuruluş dönemindeki bakanlık görevi de sona ermiş oldu.
1: İzzet Paşa'nın bakanlık yıllarına ilişkin önemli bir anlatı da Iraklı tarihçi Sati el-Husari'nin anılarında yer alıyor. El-Husari, İzzet Paşa'nın nafia yani çalışma ve ulaştırma nazırı olarak görev yaptığı dönemde kendisiyle Türkçe konuştuğunu aktarıyor. İzzet Paşa'nın bu dönemde söylediği ifade ise dikkat çekici. Ben bundan önce hangi görevde bulunduysam amir bendim. Ama bakan olduktan sonra burada artık şu paravanın ötesine geçemez oldum. Bu sözler İzzet Paşa'nın bakanlık makamında karşılaştığı çalışma koşullarına ve görev anlayışına ilişkin kendi değerlendirmesini yansıtıyor.
0: İzzet Paşa'nın ardından Irak'ta birbirini izleyen hükümetlerde, krallık ve cumhuriyet dönemlerinde 2003 yılına kadar herhangi bir Irak Türkü bakanın görev almaması da kaynaklarda özellikle vurgulanıyor. Bu tarihsel süreç içerisinde İzzet Paşa'nın yeri ayrı bir önem taşıyor. Kerkük'te başlayan hayatı onu Irak Devleti'nin kuruluş yıllarında bakanlık makamına kadar taşıdı. Böylece İzzet Paşa Irak Devleti dönemindeki ilk Irak Türkü bakan olarak tarihe geçti. Şimdi İzzet Paşa'nın hayatının son dönemine ve yeniden Kerkük'e dönüşüne uzanıyoruz. Bu yolculuğa Kerkük'ün kültürel hafızasından bir türkü eşlik ediyor. Tütüncü İzzet.
1: Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

0: İzzet Paşa 20 Ekim 1932 tarihinde hayata veda etti. Kerkük'ün Sarı Kahya semtinde bulunan ve Molla Hıdır Camii olarak bilinen Hacı Abdi Camii'nin avlusuna defnedildi. Böylece 1869 yılında Kerkük'te başlayan bir hayat yine doğduğu şehrin toprağında son buldu. Çocukluk yıllarını Kerkük'te geçiren, eğitim hayatı için Bağdat'a ve İstanbul'a uzanan askeri görevleri sırasında Irak'ın farklı bölgelerinde bulunan İzzet Paşa, ömrünün son döneminde yeniden Kerkük'e döndü. Onun hayatı Osmanlı Devleti'nin son yıllarından Birinci Dünya Savaşı'na, Irak Devleti'nin kuruluşundan yeni devlet düzeninin şekillenmesine kadar uzanan hareketli bir dönemin içinde geçti. Askeri görevleri, devlet hizmetleri ve siyasi hayatıyla geçen bu uzun ömrün sonunda İzzet Paşa, doğduğu şehrin toprağına, Kerkük'e emanet edildi.
1: İzzet Paşa'nın vefat yılı, ünlü Irak Türk'ü, şair Muhammed Sadık tarafından Türkçe bir şiirle kayda geçirildi. Bu ayrıntı, onun Kerkük ile olan bağının yalnızca doğduğu şehirle sınırlı kalmadığını, adının, hayatının ve hatırasının Kerkük'ün kültürel hafızasında da yer bulduğunu gösteriyor. Kerkük'te başlayan hayatı boyunca farklı şehirlerde, farklı görevlerde ve farklı şartlarda bulunan İzzet Paşa, geride Irak'ın siyasi ve askeri tarihine tanıklık eden uzun bir ömür bıraktı. Osmanlı ordusunda general rütbesine kadar yükselen, savaş yıllarında görev yapan ve Irak devletinin kuruluş sürecinde bakanlık sorumluluğu üstlenen İzzet Paşa, Irak Türkmenlerinin devlet ve siyaset hayatında önemli bir yere sahip oldu. Kerkük'ten başlayarak devlet hizmetlerinin farklı kademelerine uzanan yolculuğu, onu Irak devleti dönemindeki ilk Irak Türk'ü bakan olarak tarihe taşıdı. Şimdi İzzet Paşa'nın memleketinden yani Kerkük'ten bir türkü dinliyoruz. Sözü müziği Mehmet Kaya Baba'ya ait olan bu türküyü nacizane benim sesimden dinliyorsunuz. Gör zubun çekertimi bilisen haralıyam.

0: Bugün İzzet Paşa'yı anarken yalnızca bir asker ya da devlet adamının hayatını hatırlamıyoruz. Aynı zamanda Kerkük'ün ve Irak Türkmenlerinin geçmişinde önemli bir döneme ışık tutan bir şahsiyeti yad ediyoruz. Onun hayatı bir asra yaklaşan tarihi değişimin izlerini taşıyor. Kerkük'te başlayan çocukluk yıllarından İstanbul'daki Harp Okulu'na, Bağdat'taki askeri görevlerinden Basra'ya, savaş yıllarından Irak Devleti'nin kuruluş dönemindeki bakanlık makamına kadar uzanan bu hayat sonunda yine Kerkük'te tamamlandı. Aradan geçen yıllara rağmen İzzet Paşa'nın adı, Irak Türkmenlerinin devlet hayatındaki öncü isimlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.
1: İzzet Paşa'nın hayatına dair bu anlatıyı, doğduğu toprakların sesini taşıyan bir Kerkük türküsüyle tamamlıyoruz. Yıllar, şehirler ve değişen dönemler geride kaldı. Fakat Kerkük'ün hafızasında yer eden isimler ve onların hikayeleri yaşamaya devam ediyor. Türkmen Elinin Sesi programı ekibi olarak İzzet Paşa'yı saygı ve rahmetle yad ediyor ve size Mehmet Özbek'in seslendireceği bir Kerkük türküsüyle veda ediyoruz. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Gülay Leçin'i ağırlıyoruz. Kendisine bağlamasıyla Utkan Mesci eşlik edecek. Sevgili Gülay Hocam, hoş geldiniz. Dinleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Gülay Leçin. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ses eğitimi ve koro şefi olarak görev yapmaktayım. Diyarbakırlıyım. TRT Diyarbakır Radyosu'nda uzun yıllar halk müziği yorumculuğu ve radyomuz bünyesinde kurmuş olduğumuz TRT Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nda ise koro şefi olarak görev yaptım.
0: Çok teşekkür ederim. Dilerseniz türkülerimize geçelim artık. Gülay Leçin ilk olarak Fatma Çil'den alınan Rumeli yöresine ait bir türküyle mikrofona gelecek. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait bir türküyü Gülay Laçin'in sesinden dinleyeceğiz. Havada durna sesi gelir, ganedi gırma. Ağzı dolu yem getirir, şeker ile hurma.

0: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Türkü yolculuğumuz İzzet Altınmeşe'den alınan Elazığ yöresine ait bir türküyle devam edecek. Gülay Leçin seslendiriyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir.

Sırada Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale Keskin yöresine ait bir semah var Gülay Leç'in seslendirecek. Döndün mü benden yüzü dönesi, verdiğin ikrara saldım ben seni.

Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Gülay Leçin'e çok teşekkür ediyor ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan Kerkük yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Cerevin kulpu burma, doldur cerevi durma. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Vay be, Allah rahmet eylesin ey koca ustalar size. Kul irfanım bu dünyada namus gayret ar çeker. Bir elim suyum ısıdır, bir elim alır döker. Neylerim, neylerim dünya malını? Birkaç arşım bez yeter. Tenim teneşir üstünde, yola hayranım bugün. Ne kadar da güzel demiş İrfan Baba, İrfan Usta. Allah makamlarını cennet etsin. Aziz dostlarım, yine bir aşık diline söyler programında sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan, sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağıyım. Efendim, program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey, bizden size kucak dolusu selamlar olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İyi dinlemeler diyoruz. TRT Türkümüzü kim nerede izliyorsa efendim biz de onlara türküler söylüyoruz. Bir bakalım ikinci türkümüz ne olacak efendim?

divaneyim muhannet de beni de beni. Yette ona de beni de beni de beni.

Ağam aşık diyer kim kalır? Kimler gider kim kalır? Buna fani dünya demişler. Vallahi söyle.

Evet sevgili kıymetli değerli dinleyicilerim. 3 tane türkü okuduk. Birisi İrfani Baba'dan, birisi Mevlid İhsan Üstad'dan, birisi de Bayburtlu İrşadi Baba'dan okuduk. Şimdi bir türkü daha okuyacağım ama bu türkümü okurken şöyle Orta Anadolu'ya gideceğiz. Deste başlarından, aşıkların deste başlarından birisi olan Develili Seyrani var. Ya öyle bir mübarek adam ki, öyle bir doğru gerçek bir adam ki, sözünü çekmeden söyleyen adam. Zaman gelmiş, köyünü terk etmiş gitmiş. Develi'yi, hatta Everek'tir oranın adı. Biraz Zülfiyar'a dokunuyor ama aşıklar da bu canım dokunursa da dokunsun, ne yapalım. Kalmış oralarda divanda şairlik mayirlik, ileri gelen bir insan. Atmış tutmuş ama gün gelmiş ki yoğurda kara demek icap etmiş. Ya Seyrani Baba, bu yoğurdun rengi siyah demiş, değil mi demişler. Yok demiş, yoğurt sütten olur, kendisi de beyaz. Ben buna nasıl kara diğer vicdanımı atarım. Kara demez, vicdanın atmazsan ne derler? Adamı kovarlar. Kovarlar ancak yine çok yakın dostları tarafından, hemşerileri tarafından efendim uzaklaştırılır. Döner gelir nereye? Develi'ye. Develi'ye döner gelir ki aradan birkaç zaman geçer. Kendisi yıllardır gurbette, gelir ki bir tarlasını bir komşusu, gayrimüslim bir komşusu işgal etmiş, ekip biçiyor. Demiş ki komşu, işte sen Kırkor'un oğlu Agop, ben de Hasan'ın oğlu Süleyman veya Seyrani. Ben de geldim, biz beraber kuzu otlattık, oyun oynadık, bu tarlada gezdik tozduk, birbirimizin komşusuyuz. Ben de geldim artık, ben de fakirim, bu tarla bana da lazım, ben de ekip biçip yemem lazım. Senin değildi demiş tarla. İtiraz etmiş adam ve iş mahkemeye aksetmiş. Bilemiyoruz o günkü şartları. Mahkeme tarlanın keşfine gitmişler. Keşif de tarlayı efendim Seyrani'den almışlar, o vatandaşa vermişler. Vermişler ya, belki biz olsak taş kaparız, buğz ederiz, tabanca kaparız, atarız. Seyrani hiçbir şey dememiş. Demiş ki oturun şu tarlanın sınırına, tump derler Anadolu'da. Oturun şuraya. Oturmuşlar. Ben çok türküler öğrendim. İstanbullarda kaldım. Size bir türkü söyleyeyim demiş adam. Güle güle söylemiş. Olur demiş onlar da. Oturmuş da Seyrani Baba, bakalım ki bu hadisenin üzerine ne diyor.

An susturdu sazları fendin rübabı, bu rübab şeytanı cinden çıkardır. Ateş şöyle dursun tütün azabı, tilki çakalı inden.

Çıkarır ağam. Affedersiniz, bizim oralarda bir arazi davası var iki köy arasında. Bu arazi davasında ikisi de iddia ediyor köylerin. Bu bizim yaylamız, bu bizim yaylamız. Şuradandır, buradandır falan. Asil hillekarlık düşünenler diyorlar ki ulan siz bir yalancı şahit bulun diyor adam birisi. Nasıl bulacağız? E bir yalancı şahit bulun der ki ya sizin hudut şu deredendir der o. Nasıl edeceğiz? Neyse buluyorlar. İsmine gerek yok. Buluyorlar. Adamı götürüyor. Kebap yediriyor. Bu meşhur Erzurum cağ kebabı var ya. İki tane cağ yiyor ya. Götüren adam belliyor ki doydu. Adam da bakıyor bakıyor o yalancı şahitlik eden. Diyor ki vallahi iki cağ sözler hiç aklıma gelmiş diyor adam. Şimdi beyefendi, aziz dostlarım, bu iki cağ sözler akla gelmediği müddetçe efendim bu iş süre

gider Muş Ovası. Bunun başka alternatifi yok. Böyle söylemiş aşıklar. Vebalı günahı benim boynuma onlar söylemişler. Benden bir sıkıntı yok. Allah hepinizden razı olsun. Ben şöyle bir veda yapayım sanıyorum. Aşık Dili Ne Söyler programını yapan sunan Aşık Nuri Çırağı'yım. Biz böyle bazı kaçırırız ipin ucunu. Ama doğruları söyleriz. E doğrulardan da kimse rahatsız olmasın canım ya. Ya abi sen boş ver. Şapkam mükkem tut rüzgar götürmesin. Ya abi sen boş ver. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın. Oğlum sana değmez. Oğluna deger bu yılan. Komşuna deger. Onun tedbirini baştan almak lazım. Allah böyle emrediyor. Efendim programı hazırlayan sunan Aşık Nuri Çırağı'yım ben. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey. Bugünlük bizden size bu kadar. Ne diyelim? Allah yolunuzu, izinizi açık etsin. Bahtınız ağ olsun. Tekrarlıyoruz. Biz ustalarımızdan, büyüklerimizden böyle gördük. Sohbetlerine başladıkları zaman önce dua ederdiler. Nereye? Vatana, millete, devlete. Evet. Devletsiz olur mu? Vatansız olur mu? Tabii ki dua edeceğiz. Ya efendim birisi 30 bin lira alıyor. Ben 10 bin lira alıyorum. Olur mu böyle şey? Canım olur bir gün. O 30 bin lira gelir 10 bin lira seviyesine iner. Hak etmiş alıyorsa helal hoş olsun. Ama almıyorsa Allah bilir ben ne yapayım. O zaman ne diyelim? Bir türkü daha diyelim. Bizim derler ki efendim meclisin sonunda ne söylenir? Köroğlu söylenir. Baştan divan söyledik. Sonunda da bir Köroğlu söyleyeyim. E bu yorgun sesimle bir bakalım Köroğlu'nun neyini söyleyeceğim, turnalarını söyleyeceğim. Nerede? Silistre'den atını çalıp götürdükten sonra birileri gider. Silistre'den atını alır. Bir sürü hikaye bu. Geri döner. Dönüşte bakın ne diyor Köroğlu burada beyler. Dönüşte bir de bir hanımefendi kaçırır, bir güzel kız Köroğlu. Ama kime? Kendine değil, Ayvaz'a getiriyordu. Ağlıyordu kadın, nazik için kadın. Ne demiş biliyor musun Köroğlu? Demiş ki, sen ağlama kömür gözlü gözelim. Bura ağlamanın yeri değildir. Seni vatanından çekip götüren elbet er kişidir, karı değildir. Ya insanlık iyi de muhtacız arkadaş. Gerçeğe muhtacız ya. Hele Köroğlu'nun dediğine bakın. Hele Nuri Çırağı'nın yaşantısına bakın. Bakalım ne diyor Köroğlu. Sen ağlama kömür.

Bir türkü duyarsınız, tüm anılarınız birer birer canlanır. Hatıraların tozlu raflarında bir yolculuğa çıkmak için gece ezgileri sizlerle. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mustafa Hoşsoy'a ait olan bir Çankırı türküsüyle başlıyoruz. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. Fakirin geldi divane, elinde gül tane tane.

Turan Engin'in Kemal Çığlık'tan derlediği Malatya türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Gül dalına konmuş bülbül yavrusu, ben o yâre dayanamam doğrusu.

Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Beyhan Karslı yorumluyor. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

Celal Güzelse Sait Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Semtinizde yok mu tabip merhem ede yaraya?

Muzaffer Sarı Sözel'in Mehmet İpek'ten derlediği Hatay türküsünü Selam Akdemir söylüyor. Gül kuruttum, gül kuruttum, yari Sinem'de uyuttum.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Ceyiz'den derlediği Çorum türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim.

Programımız bir Kırık Kale türküsüyle devam ediyor değerli dinleyenler. Bahri İlhan'a ait bu türküyü Gülcan Kaya Aral söylüyor. Sunayı da deli gönül sunayı, ben yoluna terk eyledim sılayı.

Yavuz Top'un derlediği Erzincan türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Bağdı sabah dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara biz. Katip arzu halim yaz ki canana, ayrılalı düştük ahuzara biz.

Mustafa Hoşsu'nun Senai Sümer'den derlediği Kütahya türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Bir gider de beş ardıma bakarım, gözlerimden kanlı yaşlar dökerim.

Ali Canlı'nın Muhsin Tercan'dan derlediği Ordu türküsünü Tuğrul Şan söylüyor. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri. Pınar olmuş akıyor, nazlı yarın gözleri.

Sevgili dinleyenler, şimdi Havva Karakaş mikrofonda olacak. Yücel Paşmakçı'nın Cemil Çil'den derlediği bu Tekirdağ türküsüyle. Bağ gider al topuklu Nazikem sepeti kolunda. Nazike'yi sorar isen cuka saban yanında.

Saime Can Türk'ün Halil Kahraman'dan derlediği Aydın türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim? Aşk deryasın boyleyim, ummana dalmaya geldim.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla TRT İstanbul Radyosu'ndan sevgilerle sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Matanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca

birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk türkümüz Aşık Kul Ahmet'ten derlenmişti. Arif Sağ tarafından derlenmiş. Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni dedik. Şimdi ise Erzurum yöresine gidiyoruz. TRT Erzurum Radyosu Raci Alkır'dan derlemiş. Dün gece yarhanesinde diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Nida Tüfekçi hocamız Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemişti. Bir Kerkük türküsü icra ettik. Hel hele verin geline dedik. Şimdi ise Ankara'ya gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ankara'daydık. Denize dalmayınca dedik. Şimdi ise Muğla'ya, Bodrum'a gidiyoruz. Rasim Eriş'ten derlenmiş İliman Çalıları diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Bodrum'daydık. İliman Çalıları dedik. Şimdi ise Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Pencerenin altında Zerdali dalı mısın diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çankırı'daydık. Şimdi ise Aydın yöresine gidiyoruz. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. 1971 yılında. İnce Mehmet efendim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Harikulade bir aydın türküsüydü İnce Mehmet. Şimdi ise Eskişehir yöresine gidiyoruz. Osman Özdenkçi'den derlenmiş 1949 yılında. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

Ellerinize sağlık değerli üstadlarımız. Eskişehir'deydik. Şimdi ise Diyarbakır'a gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü var sırada. Çok da istek alan bir türküdür. Muzaffer Sarı Sözen, Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Bahçede Yeşil Çınar dedik, çok sevilen bir türküydü. Şimdi ise Amasya yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü yöre ekibinden derlemiş 1965 yılında. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Amasya türküsüydü. Tek kapıdan çıktım, yüzüm peçeli dedik. Şimdi ise Mersin'deyiz. Mut ilçesinde. Musa Eroğlu hocamızdan derlenmiş. Şu dağların yükseğine erseler diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Musa Eroğlu üstadımızı da buradan anmış olalım. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve şimdi Çorum Alaca köyündeyiz. Sümer Ezgü Musa Yenilmez'den derlemiş. 1987'de. Kayayı Gırcı Tuttu diyeceğiz. Bir diğer ismiyle İlvanlım geliyor.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyelim, az önceki türkümüzde sevgili Burhan Elmas güzel açışıyla bizi burada mest etti. Bir kez daha ellerinize sağlık diyoruz. Evet, her biri birbirinden kıymetli. TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarıyla bu programı yapmak da ayrıca bir keyif benim açımdan. Şimdi dilerseniz bir kez daha herkesin, emeği geçen herkesin isimlerini tekrar zikretmek isterim. Çünkü saatlerimiz 21.56'yı gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, MD Yaşar Taner, Kavalda Osman Aktaş, Kemanede Burhan Elmas, Garmon'da Nezat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve ben Deniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve son türkümüze geçiyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı diyoruz.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, benim adım Gülsüm Çakır. Siirtliyim. Bütün sanatsever dostlarıma bir bozlak armağan etmek istiyorum. Neşet Ertaş'tan Çağ Dolup Gülmedim de.